sabah, bende bana yer kalmadı. Bana beni geri ver yeter diye uyandım bu sabah, bende.

sabah, bende bana yer kalmadı. Bana beni geri ver yeter diye uyandım bu sabah. Ben de inan

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Günaydın, keyifli sabahlar, güzel sabahlar, iyi haftalar diliyoruz. Günlerden 1 Haziran, Haziran ayını getirdik, 6. ayı getirdik. Yazın tam ortasındayız. Güzel bir yaz, güzel bir gün, güzel bir hafta, iyi bir ay olsun. Bütün dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz, güzellikler diliyoruz hem bugün hem de haftanın geriye kalan bölümünde. Çalışmaya başlamış olanlar, sizlere kolaylıklar, hayırlı işler diliyoruz. Saat 6 itibariyle Çay Şekeri programında sizlerle olacağız. Onun öncesinde de güne ısınma hareketlerimizle devam edecek yayın akışımız saat 6'ya kadar. Güzel bir sabah olsun. Merhabalar, ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam ediyoruz. Dünya Futbol Şampiyonası'na artık sadece 2 hafta kaldı ve Türkiye'de grubunda Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek ve bugün Türkiye Dünya Futbol Şampiyonası öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Kuzey Makedonya ile İstanbul'da Kadıköy'de bir maç yapılacak saat 19.30'da bu akşam bu müsabaka ve ATV ekranlarından da canlı izleyebileceksiniz. Milli takıma hem bu akşamki maçta hem de turnuva boyunca bol başarılar, bol şanslar diliyoruz. Herkese keyifli sabahlar. Ben Serdar, hoş geldiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun, merhabalar. Almanya'da güneş paneli sistemi kullanıyorsanız 2029 yılı itibariyle ödemeniz gereken Grundpreis biraz artabilir. Yıllık bu 100 euroya kadar yükselebilir diye bir öneri geldi. Bu da hayata geçirilecek öyle görünüyor değerli dinleyenler. Çünkü kendi elektriğini üretenler elektrik şebekesinden daha az elektrik alıyor ve kullanılan kilowatt saatine göre ağ genişleme masrafları var. Bu masrafları nispeten daha az ödüyormuş bu solar sistemleri, güneş paneli sistemi kurmuş olanlar. Normal elektrik kullananlar, yani güneş paneli kullanmayanlar da nispeten buna göre biraz daha fazla kullandıkları elektrik gerekçesi gereği daha fazla bu elektrik ağı gelişim masrafları var. Bunlardan daha fazla yük alınıyormuş. Dolayısıyla bir daha adil bir düzenleme için 29 yılı itibariyle solar sistemi kullananlar, güneş paneli sistemi kullananlar daha fazla Grundpreis ödemek zorunda kalabilecekler imiş. Onu söyleyelim. Günün önemli, enteresan haberlerinden. Güzel bir sabah diliyoruz. Ben Serdar.

Mutlu sabahlarınız olsun. İyi haftalar diliyoruz günlerden. 1 Haziran yeni bir ay başladı. Güzel bir ay olsun, keyifli bir ay olsun, sağlıklı bir ay olsun hepimiz için. Almanya'da yedek askerlerin görev alanı genişletilmek isteniyor. Savunma Bakanlığı Almanya'da yeni bir yasa taslağı hazırladı. Bu taslağa göre yedek askerler gelecekte barış döneminde de bazı görevler için hizmete çağrılabilecek. Bugüne kadar bu kişiler savaş ya da gerilim durumu dışında genellikle sadece tatbikatlara katılıyorlardı. İşverenlere de çalışanların yedek askerlik için izinli saymaları durumunda mali destek verilmesi planlanıyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, bu yedek askerler başka görevlerde de kullanılmak isteniyor. Güzel bir sabah olsun. Merhabalar bütün dinleyenlerimize, güzel bir hafta başlangıcı diliyoruz. Radyolarınız açık olsun. En güzel şarkılar sizler için geliyor.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Hele hele yandım zırtı.
1: Mutlu sabahlar diliyoruz. Metropol FM burası. Almanya'da siber saldırılara karşı savunma güçlendirilmek isteniyor. Bununla ilgili Alman hükümeti yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Tasarıyla birlikte Federal Bilgi Güvenliği Dairesi, polis ve Federal Kriminal Dairesi daha geniş yetkiler alacak. Ve buna göre Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt açıklamalarında Almanya'nın dünya genelinde siber saldırıların ana hedeflerinden biri olduğunu ve bu nedenle daha fazla koruma sağlanması, sistemlerin daha fazla korumaya ihtiyaç duyduğunu ve güvenlik birimlerinin yetki alanının da biraz daha artırılması gerektiğini savundu İçişleri Bakanı Dobrindt. Mutlu sabahlar diliyoruz. Günaydın.

Guten Morgen, selamlar. Bütün dinleyenlerimize sevgiler gönderiyoruz. Burası Metropol FM, haftanın ilk günü. Haziran ayının da ilk günü, günlerden 01.06.2026, 1 Haziran tarihini yazıyoruz. Ve sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın startını verdik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bize ulaşın. WhatsApp ve stüdyo telefon numaramızı hatırlatıyoruz. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Hayırlı sabahlar, günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Günaydın, günaydın. Keyifli sabahlar. Bütün dinleyenlerimize merhabalar. Dünya Futbol Şampiyonası'na artık sadece 2 hafta kaldı. Ve Türkiye'de Dünya Futbol Şampiyonası'nda Amerika, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yer alıyor. Türkiye ilk maçını 14 Haziran sabah saat 6'da, Almanya saatiyle sabah saat 6'da, Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya karşısında oynayacak. Türk milli takımımıza bol şanslar diliyoruz. Ve Türkiye ilk hazırlık maçında da Dünya Futbol Şampiyonası öncesi bu akşam sahada olacak. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin sahasında saat 19.30'da ATV ekranlarından da izleyebileceğiniz müsabakada Türkiye hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Bakalım futbolcular hazır mı ya da neleri deneyecek? Antrenör Vincenzo Montella büyük bir merakla biz de bekliyoruz. Bu akşam 19.30 ATV ekranlarında. Günaydın.

0: Douglas.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Tantaşçı ve Ramon çaldılar. Günaydın efendim, merhabalar. Güzel bir sabah, güzel bir hafta olsun. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyoruz. Olimpiyat oyunları Almanya'da düzenlensin mi? Berlin'de düzenlensin mi? Münih'te düzenlensin mi? Hamburg ya da Rhein-Ruhr bölgesine, Nordrhein-Westfalen eyaletine düzenlensin mi? Bu haftalardır tartışılıyor ve Hamburg'da bir halk oylaması gerçekleştirildi. Hamburg'da olimpiyat oyunları yapılsın mı diye. Hamburgların büyük bir bölümü hayır dediler ve Hamburg bu yarıştan adeta elenmiş oldu. Berlin, Münih ve Nordrhein-Westfalen, Rhein-Ruhr bölgesi 2036, 2040 veya 2044 yılları için bir olimpiyat adaylığı istiyor ve bunun için de çalışmalar devam ediyor. Buralarda da bununla ilgili bir oylama gerçekleştirilecek kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Almanya'da öne çıkan konuların başında geliyor bu. Almanya demişken dün akşam da Almanya'nın hazırlık maçı vardı. Almanya Finlandiya'yı Mainz'ta oynanan maçta 4-0 yendi. Dünya Futbol Şampiyonası öncesi Almanya'nın iki hazırlık maçı var. Biri bu Finlandiya müsabakasıydı dün akşam oynanan. Diğeri de Venezuela takımıyla karşılaşacak. Almanya milli takımı Amerika'da oynanacak. O hazırlık maçı, onu belirtelim. Türkiye'nin de bu akşam Kuzey Makedonya ile saat 19.30'da İstanbul'da Kadıköy'de oynayacağı bir hazırlık müsabakası var. Onu da yine söyleyelim. ATV ekranlarından da canlı bu maçı takip edebilecek spor severler, futbol severler. Güzel bir sabah olsun. Saatlerimiz 6.35. Günaydın.

Ankara Ekos, beni al. 6.40 yaptık saatleri. Güzel bir sabah diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Emekli sigortasına kesilen paralar artacak imiş. Bununla ilgili yapılan hesaplamalarda 2029 yılında %20'ye yükseleceği tahmin ediliyordu, hesaplanıyordu. Maaşınızın %20'sini emekli sigortasına ayırmanız, ödemeniz gerekiyor. Bu %19.8 olarak hesaplanmıştı. Son hesaplamalarda bunun %19.8 değil %20 olacağı tahmin ediliyor. Yani kazandığınız paradan çok büyük bir bölümü sigortalara gidecek. Elinize de normalde brüt maaş kağıdına baktığınızda brüt maaşın neredeyse sadece yarısı kalacak değerli dinleyenler. Bununla ilgili Bilt'in yapmış olduğu bir haber bu. Ve ilerleyen yıllarda da 2034 yılında %21'e kadar bunun yükselmesi tahmin ediliyor.

Mabel Matiz, Acan'ım, günaydın. Şampiyonlar Ligi finali vardı cumartesi akşamı ve Paris üst üste ikinci kez bu kupayı kazanma başarısını gösterdi. Finalde normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere biten maçta penaltı atışlarında Paris Arsenal'i yendi ve kupayı kazandı. Bunun ardından Fransa'da birçok kente kutlamalar yapıldı ama kutlamalarda taşkınlık da oldu ve çıkan olaylarda 15 kente dükkanlar yağmalandı. Bazı kişiler bunu fırsat bilip dükkan yağmaladı. Polisle çatışmalar çıktı. 460 kişi tutuklanmış Fransa'da ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da şampiyon takımı Paris'i konuk etti ve orada açıklamalarda bulundu. Bu futbol değil diyor. Bu olayı çıkaranlara taviz göstermeyeceğiz. Hepsi cezalandırılacak diyor. Gerçekten böyle kutlama mı olur? Her tarafta olay, her tarafta kavga, polisle çatışanlar, ondan sonra dükkan yağmalayanlar, arabalara zarar verenler, 460 kişi tutuklanmış kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Paris üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Aydın Kurtoğlu, sonundayız yolun. Şimdi burada Metropol FM'de günlerden pazartesi. Bugün aynı zamanda 1 Haziran, Haziran'ın 6. ayın ilk günü.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Pasaportlar nerede?
2: Anne, my ladekabel.
1: Geç kalıyoruz, acele etmemiz lazım.
3: Sakin ol, Köln Bonn'dan uçuyoruz.
1: Ha tamam, bunu baştan söylesene. Zaten başka hiçbir havaalanına bu kadar hızlı ulaşamıyoruz. Tatil hep böyle başlamalı.
4: Üstelik 24 saat uçuşlar var. Köln Bonn Airport. Einfach näher, einfach entspannter.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Yaşanacaksa yaşanacak manifest Metropol FM'deydi. Dünyaca ünlü rapçi Kanye West İstanbul'da konser verdi. Stadyum konserinde yaklaşık 120 bin kişi vardı. Ve bir rekor bu dedi Kanye West. Bu kadar büyük biletli ziyaretçisinin bu kadar çok olduğu bir konser vermemiştim dedi. Ve kendi rekorunu İstanbul'da kırmış oldu. Kanye West Metropol FM ekibi Metropol FM'de de bu konsere dinleyenlerimize bilet kazandırmıştık. Değerli dinleyenler, Kanye West'ten bir rekor konser geldi. Saatlerimiz 6.55 oldu bizim de. Bu akşam Türkiye'nin hazırlık maçı var. Türkiye Kuzey Makedonya ile İstanbul'da bir hazırlık maçı oynayacak. Dünya Futbol Şampiyonası'na artık 2 hafta kaldı. Türkiye ilk maçını 14 Haziran pazar sabahı saat Almanya saatiyle saat 6'da Avustralya ile oynayacak. Maç Kanada'da oynanacak. Biliyorsunuz Dünya Futbol Şampiyonası Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ortaklaşa düzenleniyor. Türkiye'nin grubunda ev sahibi Amerika, Avustralya ve Latin Amerika ülkesi Paraguay'ın takımı var. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, Türkiye'ye bu akşamki maçta başarılar diliyoruz. ATV ekranlarından 19.30 itibariyle bu maçı canlı izleyebilecek spor severler. Sezen Aksu, Aşk Dansı şimdi bizimle olsun. Mutlu, güzel sabahlar, keyifli bir hafta diliyoruz. Herkese merhabalar, ben Serdar.

0: Metropol FM Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Denizli'de feci otobüs kazasında biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Kazadan kurtulanların ilk ifadelerine göre otobüs şoförü kazadan yaklaşık 20 dakika önce arıza nedeniyle aracı durdurup kontrol etmişti. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüş yollarında yoğunluk yaşandı. Tatilcilerin özellikle İstanbul'a dönüşe geçmesiyle TEM otoyolu, D100 karayolu ve Tekirdağ İstanbul güzergahında trafik arttı. Akşam saatlerinde bazı noktalarda araçlar düşük hızla ilerledi, uzun kuyruklar oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmiş dönemlerde görev yapmış 220 eski milletvekili ve senatör 38. Olağan Kurultay hakkında verilen mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Ortak açıklamada kararın demokratik siyasete müdahale olduğu savunuldu. İmzacılar en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulundu. Gezi olaylarının 13. yıl dönümünde Taksim'de anma yapıldı. İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın talimatıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar kapatıldı. Taksim dayanışmasının çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar gezide hayatını kaybedenleri andı. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Arda Güler'i Real Madrid'den bir yıllığını kiralamak için çalışma yürüttüğü öne sürüldü. Transferin hem şampiyonluk yarışında takıma güç katması hem de genç taraftarları yeniden Fenerbahçe'ye yakınlaştırması hedefleniyor. Türk A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Kadıköy'deki maç saat 19.30'da başlayacak. Türkiye ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: Grünwelt Energie sadece uygun fiyatta enerji sunmakta kalmaz. Aynı zamanda çevreye ve topluma karşı sorumluluk taşır. Şirket elektriğini %100 yenilebilir kaynaklardan sağlar. Fosil yakıt ve nükleer enerji kullanılmaz. Bu sayede doğa korunur ve karbon salımı azalır. Enerji dönüşümüne katkı sağlanır. Şirket ayrıca toplumsal konulara da önem veriyor. Adil ve şeffaf fiyat politikası uygulanır. Müşteriler nereye ne ödediklerini açıkça görür. Bu da güven oluşturur. Grünwelt Energy hem çevreyi koruyan hem de müşterisini düşünen bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım Grünwelt Energy'yi güvenilir bir enerji sağlayıcısı haline getiriyor. Grünwelt Energy, sizi anlayan enerji.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Tuna Kiremitçi, Balkan kızı. Saatlerimiz 7.15. Güzel bir sabah diliyoruz. Günaydın.
1: Günaydınlar. Günaydınlar.
0: Radyolarınıza ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Ve bu da Şener abi. Şener abi. Buyur buyur buyur abi gel.
2: Gel iyidir gel. Gel sana bir öpem.
0: Öpücükler öpücükler. Bütün dinleyenlerimize, bütün bizi takip edenlere keyifli güzel bir sabah diliyoruz. Günlerden 1 Haziran.
1: Evet.
0: Haziran'ın ilk günü 6. ayı da getirdik. Yılın ilk 5 ayını geriye bıraktık. Vay be ne çabuk geçti.
1: Değil mi? Göz açıp kapayıncaya kadar şimdi şey... Ya bir şey diyecektim diyemiyorum. Tamam.
0: Dede ben bekliyorum. Biz bekliyoruz. merak ettik ne diyeceksin. Söyle ne diyecektin.
1: Ya bende böyle bir travma var. Haziran'a girdiğimiz zaman yaz travmasız, çok çabuk geçiyor.
0: Travmasız bir anın var mı acaba?
1: Yok. Ne zaman ki Haziran'a gidiyoruz yaz o kadar çabuk geçiyor ki benim için.
0: Yaz bitti abi bak.
1: Yani.
0: Mayıs bence en keyifli en güzel ay. Çünkü duhasi alesno fo diyor.
1: Gene orada olasınız.
0: Ve Haziran bittiği zaman aha lan Haziran bitti diyorsun. Temmuz, Memmuz, aha Ağustos, aha geldi Eylül. Onun için bu güzel günlerin tadını doyasıya çıkarın kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Bize ulaşın
1: 030-217-970-71. Telefon numaramız
0: 030-217-970-71. Şimdi Kıraç.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Abitur her şey değil. Türkiye'nin en prestijli üniversiteleri Köln'de seni bekliyor. Bölümleri keşfet, akademisyenlerle tanış, burs fırsatlarını öğren. 6 Haziran Cumartesi Pullman Hotel Köln. Ücretsiz kayıt için yerini ayırt. Ünitercih.com.
2: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: O güzelliğine Edis ve Emina, Emina Yahoviç, önceden Emina Sandal'dı Mustafa Sandal'ın eski eşi. Bu güzel şarkıyı Edis'le beraber söylediler. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Ve bugün, pardon, dün Dünya Tütünsüz Günü'ymüş.
1: Evet, aynen öyleydi. 31 Mart Dünya Tütünsüz Günü olarak 31, kutlandı.
0: 31 Mayıs.
1: Şey, Mayıs, özür dilerim. Dünya Tütünsüz Günü olarak kutlandı.
0: Yapma Hakan, yapma.
1: Şimdi bu tütünsüz günde, tütünsüz olduktan sonra artık bu, yani what word dediğimiz gençler tütünsüz sigaraya yöneldiler bu sefer de, biliyor musun? Yani,
0: madem tütün bu kadar sıkıntılı, o zaman tütün olmayan bir şey içelim.
1: Aynen, elektronik sigaraya. Ve inan arkadaşım, 13 ile 15 yaş arası 40 milyon genç tütün ürünü kullanırken 15 milyon genç de elektronik sigarayı tercih ediyormuş.
0: Ne kadar?
1: 15 milyon.
0: 15 milyon elektrikli sigara.
1: Evet, aynen öyle.
0: Elektrik mi diyoruz? Elektronik
1: sigara.
0: Çünkü kas. Niye biliyor musun? O çünkü kokmuyor. Böyle hoş bir kokusu oluyor. Ne bileyim işte, çileklisi var, kolalısı var, bir çikolatalısı
1: de,
0: var.
1: Bir de cool görünüyor gençler arasında. Şimdi bir de o cihazlar da farklı farklı ya. Herkes cihazlarıyla birbirlerine çaka satıyorlar.
0: Abi bazen böyle trafik ışıklarında falan denk geliyorum. Böyle araba önde duruyor. Tren gibi duman atıyor abi ya. Vallahi tren gibi duman atıyor ya. Lan dedim, araba yanıyor. Çileklisi var, kivilisi var.
1: Evet.
0: Elmalısı var. Şey gibi ya, dondurma gibi.
1: Benim bile canım çek. O nasıl bir anlatın şöyle?
0: Vallahi billahi ya. Ama zararlı.
1: Yani.
0: Çok daha zararlı çünkü hani böyle kimyasal bir aroması, tadı olduğu için insanlar ondan tiksinmiyor. Kullandıkça kullanıyor.
1: Kimyasal bile, o çok daha tehlikeli.
0: Kesinlikle yapılmaması lazım ve o anlamda da Almanya'da bunların fiyatlarını artırmak istiyorlar. İnsanlar bunu, gençler bunu özellikle çok kullanmasın diye fiyatını iki katına çıkarmak istiyorlar. İsabet olur abi. Hoş da görünmüyor ya.
1: Yani işte.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Ersa Yüner ve Derya Ulu. Çok güzel bir parça. Kesin bilgi. Radyolarımızdaydı. Günaydın efendim herkese.
1: Günaydınlar. Good morning.
0: Torpam.
1: Yes.
0: Bu akşam şey var, hazırlık maçı var Türkiye milli takımının.
1: Evet, Makedonya ile birlikte saat 19.30'da Dünya Kupası öncesi bir hazırlık maçı olacak ve bu mücadeleyi ATV'den izleyebilirsiniz.
0: 19.30'da ve Türkiye'nin bir hazırlık maçı daha olacak bir hafta sonra, o da Venezuela ile, ama o Amerika'da oynanacak. Fort Lauderdale'de. Ve dün de Almanya'nın maçı vardı.
1: 4-0 kazandılar ve 2 golü de Deniz Ündav attı.
0: Evet, Fofi Stuttgart'lı futbolcu Deniz Ündav 2 gol attı. Bir tane de attırdı. Almanya Finlandiya'yı 4-0 yendi. Almanya'da bir hazırlık maçı oynayacak. Kimle biliyor musun?
1: Hayır.
0: Amerika'yla. Bir hafta sonra Amerika Türkiye'nin grup rakibiyle oynayacak. Almanya. Bakalım o maçta tabii ki Türkiye milli takımı da tabii ki biz de çok dikkatli bir şekilde hem Alman gözüyle hem de Türk gözüyle o maçı izleyeceğiz. Bir de Şampiyonlar Ligi vardı hafta sonu.
1: Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain Arsenal'e karşı karşıya geldiler ve ilk, daha doğrusu mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Ondan sonra penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Paris kupaya uzanan taraf oldu.
0: Evet, iki topu dışarıya attı Arsenal.
1: Evet.
0: Ve Fransa'da birçok yerde kutlamalar oldu ama kutlamalarda çok taşkınlık olmuş.
1: Ama kutlamalar...
0: Her tarafı yıkıp kırmışlardı.
1: Evet, kutlamalardan önce bütün mağazalar camlarını falan böyle kapattılar. Ben neden diye
0: geçen
1: şaşırdım.
0: Sene çünkü öyle bayağı olay olmuştu. Yağma falan.
1: Evet, yani insan kaybedince belki yağma yapar da ya, olmaması gerekiyor ama kazanınca niye yağma yapar onu anlamadım ben.
0: Abi 460 kişi tutuklanmış ya.
1: Ama gördüm mağazanın içine giriyor. Resmen soyuyorlar her yere. Bahane.
0: Fırsat biliyorlar. Şimdi kalabalık oluyor ya.
1: Evet, evet.
0: Polisler nereye müdahale edeceğini bilemiyor öyle bir durumda. Ve bunu da bazı art niyetli insanlar işte fırsat biliyor. Aklıma şey geldi. Ben Antalya'da bir pazara gitmiştim. Adam orada tezgahın üzerine çıkmış. Böyle kıyafet falan satıyor. Yağmalayın. Yağmalayın. Markalı markalı yağmalayın. Hayırlı sabahlar. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Burası Metropol FM.

0: Sev beni. Sev beni. Sev beni.
1: Another glasses.
0: Günaydın.
2: Günaydınlar.
0: Bugün Dünya Çocuk Günü'ymüş ya. Ve kendi atakı soydu.
2: 1 Eylül.
0: 20 Eylül tarihi de geçiyor da o biraz out olmuş.
2: Yani şöyle, daha doğrusu Doğu Almanya, Batı Almanya varken Doğu Almanya 1 Haziran'ı kutlarken Batı Almanya 20 Eylül'ü kutluyordu.
0: Hmm.
2: Ondan sonra bunlar birleşince, daha doğrusu Almanya birleşince daha çok böyle 1 Haziran'da kutlamaya karar vermişler.
0: Niye?
2: Allah bilmiyorum.
0: Niye Batı'daki kalmadı?
2: Helalim.
0: Doğu'da daha çok kutluyorlarmış bunu. Mesela Thüringen'de 20 Eylül'de şeymiş, resmi bayrammış.
2: Sadece orada hem de. Sadece orada, başka yerde değil.
0: Niye, bizimkiler çocuk değil mi? Onların çocuk da bizimkiler çocuk değil mi abi ya? Bizi çocuktan saymıyorlar. Ve Dünya Çocuk Günü'nü bütün çocuklarımızın, miniklerimizin, Weltkinder Tag'ını kutluyoruz efendim. Çocuk olmak ne kadar güzel bir şey ya. Vallahi.
2: Evet ya.
0: Dünya, düşünsene çocuksuz bir dünya nasıl olurdu ya?
2: Direkt... Böyle... Ya 30 yaşında mı doğacaktık?
0: Ya böyle, hayır, böyle yani çocuk demek böyle keyif demek, gülmek demek, eğlence demek, neşe demek.
2: Bunu bilhassa çocuk sahipleri daha iyi bilirler.
0: Evet, kesinlikle ama kesinlikle. Çocuk dünyanın en tatlı şeyi bence.
2: Öyle doğru söylüyorsun. Benim
0: çocuğum, Allah herkese nasip etsin.
2: Çocuğumuz yokken mesela filmlerde seyrederken o annelerin babaların filmdeki duygularını ben pek fazla anlam veremiyordum. Ta ki çocuk sahibi olduktan sonra çok farklı bakıyorsun.
0: Çok değişik bir sevgi, çok değişik bir duygu, çok değişik bir tutku. Çocuk sevgisi. Allah herkese nasip etsin diyelim.
2: Amin.
0: Ve bu güne özel bir soru soralım dinleyenlerimize. Yani ne soralım?
2: Dinleyenlerimiz derken çocuklara mı?
0: Çocuklara da soralım, annelere babalara. Mesela küçükken sen demiştin ya, bazı şeyleri farklı sanardık.
2: Evet.
0: Mesela.
2: Mesela ben araçlardaki plakalar, araçların plakalarındaki o rakamları aracın fiyatı zannederdim. Çok iyi hatırlıyorum Serdar. Hatta önümüzde bir Mercedes gidiyor. Plaka numarası da 6'ydı. Babama diyordum, baksana 6 mark baba, bunu alalım mı diyordum.
0: Çok güzel. Siz peki küçükken ne sanardınız, neyi ne sanardınız onu soralım. 0-32-117-970-71. Çocuklarınız neyi ne sanıyor onu soralım. Bir de çocuklar çok soru sorar ya.
2: Çok. Benim çocuklar hep okula giderken soruyu soruyorlar. Araçta. Aracın içerisini soruyorlar. Evde falan hiç soruyor. Sadece okula giderken.
0: Evet. Çocuklardan da soru alıyoruz. Hadi bakalım. Ve yetişkinler olarak cevaplıyoruz. Tamam mı? Öyle yapalım mı?
2: Sesli mesaj da gönderebilirsiniz çocuklardan buradan. 0-32-117-970-71.
0: 0-32-117-970-71.
2: Çocuklarımız, eğer büyüklere sorularınız var ise veyahut da şikayetleriniz var ise bunu bize babanızın, annenizin telefonuyla şu anda sesli mesajla gönderebilirsiniz.
0: Babam tablet oynamama izin vermiyor diye. Benim kız böyle papa, kann ich dein telefon haben?
2: Ay canım benim.
0: Ya kızım Türkçe söyle. Baba telefonunu alabilir miyim?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
2: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
3: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln-Bonn Airport.
4: İşletme sahipleri kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Gosandel pek yakında açılıyor. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Gosandel. Von Hünefeldstraße 2 Köln-Ossendorf.
5: Türkiye'nin önde gelen hastane ve klinikleri, doktorlarıyla sizler için Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'na geliyor. Estetikten saç ekimine ve diş sağlığına, kalp hastalıkları, ortopedi ve kanser tedavisine ihtiyaç duyduğunuz tüm branşlarda ünlü Türk doktorlarla birebir görüşün. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran'da Hilton Düsseldorf Oteli'nde. Fuara giriş ücretsizdir.
6: Metropol FM'de.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Ebru Gündeş, Cennet. Günaydın efendim. Herkese merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Dünya Çocuk Günü'ne özel bir soru sorduk dinleyenlerimize. Çocukken neyi ne sanıyordunuz diye. Sen araçların plakasını ne sanıyordun?
1: Araçların plakasındaki rakamları aracın fiyatı zannediyordum. Satış fiyatı. Böyle de bir sallağa aldık.
0: Allah Allah. Bu diğerine niye ucuz ki acaba? Ne çok güzel mesajlar geldi. Bakalım mı onlara?
1: Bakalım.
0: Senin bulutların pamuk şekeri olduğunu sanıyordum ve onları yiyip üzerine atlayabildiğimi düşünüyordum.
1: Ay canım.
0: Ya bunun üzerine uyumak da ne kadar güzel olur falan. Çocuk demek masumiyet demek. Dünya Çocuk Günü kutlu olsun. Ve diyor ki plakayı arabanın fiyatı sanmak çok tatlıymış ya o diyor. Sevgi yazmış. Küçükken Kinder Şokobon şokoladeyi kuş yumurtası sanıyordum diyor. Çocukken her televizyonu açtığımda demiş Antalya'da Mehmet, programların beni beklediğini ve yeni başladığını sanıyordum.
1: Yani sağ cool. Aa Mehmet gel hadi başlıyoruz.
0: Gelmedi daha durun bekleyin. Hadi geç oluyor. Aa Mehmet gelmedi daha. Sinan yazmış. Çocukken sözleşmeli cep telefonlarında hep 1 euro yazardı. Babam çok istememize rağmen almazdı ve hiç anlamazdım. O kadar ucuz olduğu halde diyor. Ha, bir öyle niye almıyor? Çok iyi ya. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Aa, bak İsmail yazmış. O da diyor ki küçükken vites kolunu arabayı yönlendirmek için kullanıldığını düşünürdüm. Önce vitesi sağ sol ileri geri sonra direksiyonu çevireceksin diye düşünüyordum diyor.
1: Joystick gibi değil mi?
0: Arabayı video spil yapmışlar.

0: Metropol FM Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
2: Merhaba Taner.
1: Güçlü, bu sabah İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu gelişmeye bakalım.
2: Evet Taner, Buca Belediye Başkanı Görkan Duman'la birlikte eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 62 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Başsavcılıktan bir açıklama geldi. Yine bir suç örgütü kurulduğu iddiası var. Aynı zamanda müteahhitlerle belediye yöneticileri ve çalışanlar arasında rüşvet alınıp verildiği iddialar arasında yer alıyor.
1: Denizli'de feci bir otobüs kazası meydana geldi. 8 kişi hayatını kaybetti. Güçlü, neler var bu kazayla ilgili?
2: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Denizli'de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarptı Taner. Ardından alev aldı, yandı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Katliam gibi kazadan kurtulanlar vardı. Onların ifadeleri ortaya çıktı. Kazadan 20 dakika önce otobüs şoförü arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş.
1: CHP lideri Özgür Özel'in mecliste düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Çıkan sonuçlara bakalım.
2: Evet, çıkan sonuçlardan öncelikle şunu görüyoruz. CHP'nin sözcüsü Zeynep Emre bir açıklama yaptı. Kurultay yapılmasının şart olduğunu söyledi. Eğer kurultay yapılmazsa bu kez yapılabilecek olan bir erken seçime CHP'nin giremeyeceğini ifade etti. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapılmayacak demişti salı gününü işaret ederek. Ancak bu toplantıdan salı günü yine grup toplantısının yapılacağı açıklaması da paylaşıldı.
1: Gezi olaylarının 13. yıl dönümünde Taksim'de bir anma yapıldı. Bu haberi alalım.
2: Evet, aslında bu anma da zor şartlar altında yapıldı. Taksim'e bir abluka oluşturuldu desek yanlış olmaz. İstanbul Valiliğinden metroya kısıtlama vardı. Polis bir yandan geniş önlemler almıştı. Ve işte buna rağmen yine toplanan bir grup oldu. Gezi Parkı eylemlerinin 13. yılında açıklama yaptılar. Bu direniş yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor dediler.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Arda Güler'i Real Madrid'den kiralamak istediği ileri sürülüyor. Neler var bu iddiayla ilgili?
2: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir iddia olarak gündemde şu anda bir yıllığına

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 16 derece.
0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 16 derece, gün boyunca.
0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 16 derece, gün boyunca. Köln ve Bonn'da 12 ile 23, Aachen'da 13 ile 22, Düren'de 15 ile 24 derece bekleniyor. Ayrıca Düren güzel bir gün geçirecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Türk üniversitelerinden kaçırılmayacak burs imkanları. Ülkemizin en prestijli eğitim kurumları Köln'de seni bekliyor. Akademisyenlerle tanış ve uluslararası denklik süreçlerini birinci ağızdan öğren. 6 Haziran Cumartesi günü Pullman Otel Köln'de buluşalım. Ücretsiz kayıt için hemen yerini ayırt. Ünitercih.com.
2: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
5: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 Euro'dan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de.
0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes, Ege Türk.
7: Bir radar ihbarı vardı, onu paylaşalım. Bad Cannstatt, Stuttgart, Mercedesstraße ile Benzstraße'nin kesiştiği noktada radar varmış. Oradan geçenlerin dikkatine. Ve sevilen köşemiz Metropol FM'de şimdi. Pratik bilgiler köşemiz. Torpağım.
8: Yoğurt. Yoğurt sever misin?
7: Çok severim abi.
8: Her yemekte yer misin?
7: Valla özellikle böyle sulu yemeklerde, ne bileyim tas kebabı, ne bileyim, kuru fasulye falan. Sulu yemeklerin yanında ararım. Valla bir de böyle ne bileyim etli yemeklerin yanında, kebap yanında falan. Ben çok severim. Bir de yazın işte ayran falan. Severim yoğurt.
8: Yoğurdu peki küçük kaplardan mısın yoksa böyle 5 litre, 5 litredir bakar mısın? 1 litrelikler var ya, 1-2 litrelik.
7: Kendi kabında diyorsun.
8: Aynen o şekilde. Öyle mi alırsın yoğurdu yoksa o şekilde?
7: Öyle o 1 kiloluklardan alırız. Şimdi ama genelde ama onun içinde bizde şey oluyor, yaprak sarması oluyor.
8: Şimdi
7: masaya yoğurt getiriyorsun, yoğurt yerine yaprak sarması çıkıyor. Evet, dinliyorum.
8: Şimdi o yoğurdu açılsın kapağını Serdar. Ondan sonra 1-2 kaşık alıyorsun, sonra tekrar kapağını kapatıyorsun. 2 gün sonra tekrar yoğurt almak istediğin zaman açıyorsun kapağını, ne görüyorsun genelde?
7: Şey, sulanmış oluyor.
8: Sulanmış oluyor. Peki ne yapıyorsun o suyu?
7: Abi onu biz aslında bir şey yapmıyoruz ya, onu da tüketiyoruz.
8: Böyle kafada bir soru işareti oluyor ama kullanırken değil mi?
7: Tabii böyle
8: bozuldu mu değil aynen mi falan gibi. Aslında bozulmamıştır. Ama bunun önüne geçmek için
7: yoğurttaki en güzel şey, lafını böldüm ama açtığında böyle dümdüz kalıp bir yoğurt oluyor,
8: evet,
7: ya.
8: Evet.
7: O çok güzel oluyor. İlk kaşığı oluyor atıyorsun.
8: Aynen öyle. Şimdi bu gibi durumda o su birikintisi gördüğün zaman onun etrafındaki olan yoğurdu, o suyu gömeceksin. Daha doğrusu onun üzerine
7: kapatacaksın.
8: Sıvacaksın ondan sonra. O şekilde kaldığı sürece yoğurdun hem daha fazla uzun ömrü oluyor hem de daha böyle iştahlı görünüyor. Öbür türlü her seferinde böyle ne hassas ona mumiges gefühl.
7: Kesinlikle. Bir de daha dayanıklı oluyor.
8: Daha dayanıklı oluyor. Dediğim gibi o suyu falan dökmeyin arkadaşlar sakın. O diğer yoğurttan üzerini böyle kapatın. Ondan sonra yoğurdunuzun daha uzun ömürlü olduğunu da göreceksiniz.
7: Wow. Afiyet olsun. Önce yoğurdu yiyin, ondan sonra da sıvayın. İstasyon abi. Abi ikimizden başka ne çıkabilir ki? Günaydın.
8: Günaydın.

0: Maşallah, nazarlar değmesin Mustafa Ceceli. Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Torpağım, mesajlar var, bakalım mı onlara?
1: Bakalım, hadi bakalım.
0: Bak, dinleyicimiz diyor ki yoğurdumu evde yapıyorum ve çok sulanıyor. İlk kullanmadan sonra hele bayağı sulanıyor diyor. Ev yoğurdunda da acaba bu Hakan'ın söylemiş olduğu geçerli mi diyor. Kaçıranlar var ise yoğurdu seviyoruz. Hı-hı. Yoğurdu ilk kaşığı attığında, bozduğunda, yoğurdun kendini bozduğunda ne oluyor? Su birikiyor dedin.
1: Su sen. Birikiyor. O suyu ne yapıyorsunuz? Aslında soru buydu. Dökmemeniz gerekiyor. Yoğurdun, daha doğrusu kabın içinde bulunan yoğurda onu sıvayacaksınız arkadaşlar. Yani su alt kısımda kalacak, onun üzerine tekrardan yoğurt ilave edip, yani ilave edip kabın
0: kapatın.
1: İçerisindeki aynen böyle sıvayacaksınız.
0: Evet, Nebahat Hanım da diyor ki ev yoğurdunda da oluyor mu diyor. Bilmiyorum, vallahi Hakan bir ev yoğurdu yapsın.
1: Ben de onu diyecektim. Ben bir yoğurdu yapayım, ondan sonra buradan bilgiyi veririm. Bir
0: deneriz beraber. Başka? Küçükken neyi ne sanıyordunuz diye sorduk ya. Bakayım bir. Küçükken diyor Frankfurt'tan Cengiz. Bugün Dünya Çocuk Günü. Biz de küçükken neyi ne sanıyorduk? Çocuklar neyi ne sanıyor? Hı-hı. Cengiz. İlk defa sinemaya gitmiştim. Cüneyt Arkın'ı filmin sonunda vurup öldürüyorlardı. Çok üzüldüm diyor. Ha, ama bir hafta sonra tekrar başka bir filmde izleyince aa ölmemiş diye düşündüm. Çok sevindim diyor. Zühal yazmış. Çok küçükken bir Disney çizgi... Bak çok güzel bu. Çok küçükken bir Disney çizgi filmi vardı. Orada bir çocuğun oyuncakları canlanıyordu odayı terk ettiğinde. Ben de onu o filme baktıktan sonra kendi oyuncaklarımın da canlandığını düşünüyordum. Canlanan oyuncaklarımı yakalamaya çalışıyordum. Ne yapıyormuş biliyor musun? Hmm. Kapısının arkasına saklanıyormuş ya da gece uyumuş gibi yapıyormuş. Oyuncakları izliyormuş. Canlanıyorlar mı diyor. Ne güzel ya.
1: Ne?
0: Çocukların hayal dünyası muhteşem ya vallahi. Bir de yoğurtla ilgili bir mesaj daha var. Aydın diyor ki yoğurt veya pudingin ince kapağını açıp yalıyorsan fakir misin diyor. O ya, zaman hepimiz fakiriz.
1: Ya onun aslında fakirlikle ilgisi yok. Onun zevki çok daha farklı. Yani trilyoner de olsan mutlaka onu yaparsın sen.
0: Hala yapıyoruz.
1: Vallahi billahi.
0: Yapıyor musun hala?
1: Ben yapıyorum tabii ki hiç.
0: Biz zaten yoğurdu puding onun için alıyoruz abi. Kapağını yalayalım tamam bitti. Zevki onda ya dediğin gibi.
1: Aynen. Kapağını yalıyorsun, yoğurdu atıyorsun.
0: Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: Douglas.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Buray, seni her gördüğümde Guten Morgen, merhabalar, hayırlı sabahlar.
1: Günaydınlar, Guten Morgen.
0: 0-30-217-970-71 numarasına gelen mesajlarınız. Yoğurdun o suyu, diyor Mehmet, böbrek taşı düşürmeye yardımcı oluyor diye biliyorum. Ağrı çekenler deneyebilir o suyu. Sade şekilde içip rahatlayabiliyorlar demiş. İlk defa duyuyorum.
1: Sende vardı değil mi yara?
0: Bende oluyordu ya, sıkça oluyordu. Bu protein ürünleri var ya, ondan çok kullananlarda genelde böbrek taşı olabiliyor. Ya da domatesi çok yiyenlerde. Bende domates ya da o protein şeylerinden oluyordu.
1: İkisi de vardı sende.
0: Vallahi billahi. Yani vücut böbrek taşı yapsın diye ben elimden ne geliyorsa yapıyordum. Onu ilk defa duydum ya. Mehmet. Eray yazmış. Kön'den selamlar. Sana da selamı var abi.
1: Sağ olsun.
0: Küçükken kasetçi bu İbrahim Tatlıses'in son kaseti dediğinde diyor Bremen'den Yiğit. Bu İbrahim Tatlıses'in son kaseti dediğinde o ne sanıyormuş biliyor musun? Hı. İbrahim Tatlıses müziği bıraktı diye düşünüyormuş.
1: Ama mantıklı değil mi bak? Çocuklarda bazı düz mantık vardır Serdar. Düz mantık. Yani o kadar mantıklı ki aslında.
0: Ondan sonra diyor İbrahim Tatlıses'in bir kaseti daha çıkıyordu diyor. Sonra o kasetçiyi ben yalancı olarak artık diyor düşünüyordum da. Yalancı adam beni kandırdı.
1: Vay.
0: Çok iyi. Başka A1 Düsseldorf yolunda şu an trafik normal demiş. Teşekkür ediyoruz. Küçükken öğretmenler yemek yemiyor sanıyordum diyor. Berlin'den Dürdane. Pınar yazmış. Çocukken uçakla seyahat ederken havada da tıpkı karayollarındaki gibi otoban levhaları olduğunu sanıyordum.
1: Ya bir şey söyleyeyim mi? Benim Aysel diye bir arkadaşım vardı. Kendi çocukları vardı ufak ufak. Böyle sorular sorduğu zaman bana bakıp ya çocuklar ne kadar salak değil mi Hakan diyordu. Kendi çocukları içinde diyordu. Ama Zimadera Sleep biliyor musun? O şekilde.
0: Saf desin bana. Yani, salak
1: diyor. O diyor yani bizim aramızdaki o geçen şey diyalog
0: Aysel
1: öyleydi.
0: Aysel yakıştıramadım sana.
1: Aysel. Çocuklar Aysel. Şimdi
0: ağzını
1: kocaman oldu.
0: Ağzını bir ben süreceğiz Aysel. Karayollarındaki gibi otoban levhaları olduğunu sanıyordum. Uçakla seyahat ederken gökyüzünde diye düşünüyormuş Pınar. Tüh, İstanbul çıkışını kaçırdım. Geri dön geri. Çok iyi ya vallahi. Çocukların dünyası, çocukluk dünyamız ne kadar güzeldi ya.
1: Çok,
0: vallahi
1: çok.
0: Ya. Yoğurdun ince kapağını, kısar mısın abi bir saniye? Yoğurdun ince kapağını yalıyorsan fakir misin demişti dinleyicimiz. Bizi de hepimiz yalıyoruz. Pis fakirler sizi diyor. Kora haline fakiriz hep beraber.
1: Everybody.
0: Yarın seninle bir fotoğraf paylaşalım.
1: Kısa pantolonlu mu olsun?
0: Kısa pantolonlu olsun. Bir de yoğurt kapağı yalarken.

0: Metropol FM Aktüel North Rhine-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Köln Altstadt'ta Friesenwald'da pazar sabahı bir nargile barda patlama meydana geldi. Polis patlamanın kasıtlı çıkarılmış olabileceğini belirtiyor. O sırada barda müşteri yoktu. Giriş bölümü ve içerinin bazı kısımları ağır hasar aldı. Bir kadın duman soluduğu için hastaneye kaldırıldı. Polis olayın arkasındaki kişileri arıyor. Köln'de Tülpiyaştrasse'de dün sabaha karşı bir kişiye araçtan ateş açıldı. O sırada bölgede hala eğlenceden dönen çok sayıda kişi vardı. 32 yaşındaki erkek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Araç olay yerinden uzaklaştı. Polis saldırının rastgele olmadığını değerlendiriyor ve şüpheli ya da şüphelileri arıyor. Rhein-Erft bölgesi ve çevresinde bugünden itibaren otobüs ve tren bileti fiyatları değişiyor. VRS ve AVV yeni Rhineland tarifle sistem sadeleştirmek istiyor. Artık daha az fiyat kademesi olacak. Bazı hatlarda yolculuk ucuzlayacak, bazı hatlarda ise pahalılaşacak. Önceden alınan biletler Ağustos sonuna kadar kullanılabilecek. Almanya'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınan kişilere artık otomatik olarak zorunlu avukat atanmayacak. Düzenleme 1 Haziran'dan yani bugünden itibaren sona eriyor. NRV Mülteci Konseyi ve NRV Adalet Bakanlığı kararı eleştiriyor. Eleştirilere göre gözaltı ağır bir temel hak müdahalesi ve birçok kişi haklarını yeterince bilmiyor. NRV'de 5 Haziran Cuma akşamından 11 Haziran Çarşamba sabahına kadar tren trafiğinde ciddi aksamalar olacak. Köln-Hoymar'dan A59 üzerindeki köprü çalışmaları nedeniyle önemli bir hat kapatılıyor. Bu sürede Köln-Bonn Havalimanı istasyonuna birçok tren uğramayacak. RE6, RB26, RB27 ve S19 hatları etkilenecek. Deutsche Bahn Köln Hauptbahnhof ile havalimanı arasında aktarmasız hızlı otobüs seferleri düzenleyecek. Technika Krankenkasse'ye göre 2025'te tedavi hatası şüphesiyle bildirilen vaka sayısı rekor seviyeye çıktı. Toplam 7540 şüpheli vaka kaydedildi. Bu önceki yıla göre %14 artış demek. Uzmanlar hastalara şüphe durumunda önce doktorlarla konuşmalarını, süreci not etmelerini ve gerekirse sağlık sigortasına başvurmalarını öneriyor. Federal Aile Bakanlığı Karin Prien, 3 yaş altı çocukların akıllı telefon ve tabletle temas etmemesi gerektiğini söyledi. Prien, bunun toplumsal standart haline gelmesini istiyor. Gerekirse yasal düzenlemenin de tartışılabileceğini belirten bakan, yalnızca çocukların ekran süresine değil, ebeveynlerin telefon kullanımına da dikkat çekti. Günün öne çıkan haberlerini dinlediniz. Birçok diğer haberlerimizi de metropolfm.de'de bulabilirsiniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Sen

0: Manifest Vajda Pekkan hileli saatleri 8.45. Günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Abi şu senin otura biz ne zaman yağlayacağız ya? Vallahi bak hep yağlayacağız yağlayacağız diyor, kalıyor bak.
1: Evet.
0: Kamyon gibi ses çıkarıyor abi ya. Ama bir oturaktan geliyor değil mi ses abi?
1: Bilmiyorum yani, bir çözmek kemikler, lazım.
0: Kemiklerden falan değil yani. Evet, Metropol FM burası, ben Serdar.
1: Ben Nice Yakan.
0: Ve Dünya Futbol Şampiyonası'na kaç gün kaldı? İki hafta kaldı. İki haftada nasıl?
1: Çok az bir zaman kaldı. Çok az bir süren kaldı. Ve bu... Yani bu...
0: Heyecanlı maçlar bizleri bekliyor. Çok aynen. Güzel maçlar bizleri
1: ve
0: bekliyor.
1: Ve çok ilginçtir ki Bielefeld Üniversitesi Dünya Kupası heyecanını bir nevi ölçecekmiş.
0: Heyecanını
1: evet,
0: ölçecekmiş.
1: Heyecanını ölçecek.
0: Nasıl?
1: Yani şöyle bir şey var. 48 ülkeden 48 ayrı katılımcı bekliyorlar. Ve onların kollarına birer saat takacaklar. Ve maç esnasında o ülkelerin insanların maç esnasındaki heyecanını, kalp atışlarını ve buna benzer bütün şeyleri ölçeceklermiş. Sadece bununla kalmayıp maçtan sonra ertesi günü işe falan giderken veyahut da okula giderken o anki ruh hali falan aklına ne geliyorsa hepsini ölçeceklermiş.
0: Nasıl o saatle?
1: Saatle.
0: Vay,
1: akıllı
0: güzel
1: bir saatle.
0: Vay Allah.
1: İlginç
0: şeylere,
1: değil mi?
0: Şeylere baksınlar, bu maçı kaybedince televizyonu kıran bizim taraftarlar var ya. Televizyona kurşun sıkanlar falan. Ertesi gün Türk taraftarına soruyorlarmış. Hani saat nerede? Sinirden yedim.

0: Ayırmasın Allah bizi ömür boyunca. Amin. 8.49 saatlerimiz. Guten Morgen.
1: Günaydınlar.
0: Siler misin abi mikrofonu? Damlıyor aşağıya doğru. Dünya Futbol Şampiyonası'nın heyecanlı Bielefeld'li üniversiteliler ölçecekmiş. 48 ülke takımının taraftarların kollarına saat takılacak.
1: Aynen o şekilde.
0: Ondan sonra nasıl bir ölçüm olacak, ne yapacaklar?
1: Ya penaltı atışı, gollerde, penaltı atışlarında veyahut da verilmeyen penaltı, verilmeyen gollerdeki o anki sinir, öfke ve heyecanlı ölçeceklermiş.
0: Özellikle sence acaba hangi takım taraftarı çok heyecanlı çıkar?
1: Fenerbahçe.
0: Milli takım.
1: Ha, milli takım olarak mı? Bir dakika. Bence Türkiye tabii ki çıkar.
0: Bence
1: yani.
0: De kesinlikle.
1: Ya ben Türkiye'den haricini düşünüyorum ben şu anda.
0: Fener fans abi ne? Televizyon kıranlar, televizyon aşağı atanlar.
1: İşte ondan bahsediyordum ben. Aslında yani o şey yapmak istedim. Orayı ima ettim ama dediğin gibi Türkiye'den sonra acaba kim olabilir diyorum. Herhalde İngilizler olur diye düşünüyorum. Fransızlar da.
0: Araplar, şeyler, Fas. Fas var. Marokkan'a bizim yok bizim.
1: Nadizin hiç Sovyet yok. Nadizin ah ama
0: o konuda galiba bizim elimize su dökecek başka bir şey yok değil mi?
1: Of kind of. Almanlar? Bir de şeyler de var. Tabii ki mutlaka yani Brezilyalılar da var. Yani onları da es geçmemek lazım.
0: Alman milli takımı taraftarı
1: var. Ja, schöne Spiel hätten wir gewinnen können und das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir eine Runde geschafft hätten.
0: Ja, oder Deutschland wird Weltmeister. Ja, wir freuen uns total. Weltmeister, ja. Zum 55. Mal.
1: Canları sıkılmış artık.
0: Evet. Bizde şampiyon olduk. Adamları böyle yendik işte böyle.
1: Yok, yendik demiyor onlar, başka bir şey diyorlar.
0: Hepsini sevdik. Ama bizde maçlara acayip böyle moralimiz falan bozuluyor.
1: Sorma.
0: En çok moralim bozulduğu maç hangisiydi? Hatırlıyor musun öyle bir şey?
1: İsviçre-Türkiye
0: birazdan
1: maçı.
0: Birazdan konuşalım mı bunu?
1: Evet, tamam
0: birazdan.
1: Konuşalım.
0: Tamam,
1: okay.
0: Birazdan. Hadi bakalım. En çok hangi maçta moraliniz bozulmuştu? Ve sonrasında kendinizi nasıl hissetmiştiniz? Sıkılmış portakal gibi hissediyorsun kendini.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Pasaportlar nerede?
2: Anne, my ladekabel.
1: Geç kalıyoruz, acele etmemiz lazım.
3: Sakin ol, Köln Bonn'dan uçuyoruz.
1: Ha tamam, bunu baştan söylesene. Zaten başka hiçbir havaalanına bu kadar hızlı ulaşamıyoruz. Tatil hep böyle başlamalı.
4: Üstelik 24 saat uçuşlar var. Köln Bonn Airport. Einfach näher, einfach entspannter.
5: İşletme sahipleri, kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Gosandel pek yakında açılıyor. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Gosandel. Von Hünefeldstraße 2, Köln Ossendorf.
6: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
7: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
8: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, Werkstatt, TÜV, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
0: Unutulmayan anılar, efsane şarkılar. Hepsi Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji, Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
1: Dünya Futbol Şampiyonası yaklaşıyor. İnşallah keyifli, çok güzel maçlar olur. Ve ilk defa bu kadar büyük katılımlı bir turnuva olacak. 48 takım değil mi?
2: Ya, bağımsın.
1: 100'den fazla maç izleyeceğiz. İlk maç Meksika'yla kimin arasındaydı? Dur bakalım, hemen bir kontrol edelim. Türkiye ilk maçını kimle oynayacak, onu sen hatırlat istersen.
2: Türkiye ilk maçını Avustralya ile oynayacak.
1: Evet. Und das ist am 14.06. Um 6 Uhr früh nach deutscher Zeit. Hı-hı. Maç Kanada'da oynanacak.
2: Burada canlı yayın yapacağız.
1: Sen canlı yayında olacaksın.
2: Evet.
1: O saatte.
2: Hafta sonu olduğu için.
1: Evet. Bir pazar sabahına denk geliyor. Onu yine hatırlatalım kıymetli dinleyenler.
2: Bir de şey var zaten.
1: Maçı kazanırsak dışarıda acaba şey olur mu? Konvoy olur mu? Sabahın saat 8'inde. Pazar günü bir de.
2: Tabii bu için almaya giderken.
1: Bağırmayın kapının önünde diye. Man diese Türken, die kennen ja auch kein Sonntag morgen war.
2: Burada ilginç bir durum var. Bu grupta, bizim grubumuzda en şanslı takımı, daha doğrusu şanslı diyeceğim, favori takımı Amerika'yı seçmişler.
1: Allah Allah.
2: Evet, ikinci Türkiye, üçüncü Venezuela, sonra da Venezuela'ydı değil mi?
1: Paraguay,
2: ondan sonra Avustralya.
1: Okay.
2: Ama Amerika'yı, sind sie so gut im Fußball?
1: Ja, nicht, die sind nicht schlecht.
2: Schlecht, aber gegen Türkei haben die keine Chance.
1: Denke ich auch nicht.
2: Ja.
1: Trumps Mannschaft gegen Erdogans Mannschaft. İlk maç, turnuvanın ilk maçı 11 Haziran'da Perşembe. Bu Perşembe değil, önümüzdeki Perşembe. Bu Perşembe değil, önümüzdeki Perşembe. Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. İlk maç. İkinci maçta Güney Kore ile Çekya arasında oynanacakmış. Böyle devam ediyor. Ve Dünya Futbol Şampiyonası heyecanı ölçecek Bielefeld'li üniversiteliler.
2: Evet, ve 48 katılımcı arıyorlar. Taraftarların kalp atışlarını ölçecekler.
1: Bizimkiler
2: akıllı saatle.
1: Akıllı saatle ölçecek heyecan. Bizimkiler saati yer abi. Böyle maç izlerken hiç böyle ellerini ısırdığım, böyle baksana şöyle yaptın oluyor mu?
2: Yani yapmadığım bir şey kalmıyor ki Serdar yani.
1: Saatin yarısı nerede?
2: Evet, dediğim gibi taraftar arıyorlarmış yani. Onun için Bielefeld Üniversitesi'ne şöyle bir kapıyı bir tıklayın.
1: Peki en böyle moralin bozulduğu maç hangisiydi, hatırlıyor musun?
2: Hatırlamam mı? Her seferinde aklıma gelen İsviçre-Türkiye maçı.
1: 4-2.
2: Türkiye'de oynanan o maç, evet.
1: O maçı Türkiye kazansaydı, playoff maçıydı. Türkiye o maçı kazansaydı 2006 senesindeydi o maç, öyle hatırlıyorum. Dünya Futbol Şampiyonası Almanya'da düzenlenmişti. Oraya katılacaktı. Katılamamıştık.
2: Gerçi kazanmıştık ama yani gol avarajıyla kaybetmiştik. Yani Almanya'da olacaktı. Bir benden Dings.
1: O maçta benim ilk en sinir olduğum, en üzüldüğüm maç, biliyor musun? Katılıyorum sana. İlk maçı 3-1 kaybetmişti Türkiye İsviçre'de. Son dakikalarda orada gol yemiştik. Ve pek de iyi olmayan bir skorla İstanbul'da revanşa çıkmıştı Türkiye. Ve ilk saniyede penaltı yapmıştık biz.
2: Evet. 1-0 yeniliyorduk. Sonra 1-1,
1: Alpay,
2: 2-1.
1: Alpay diye bir defans oyuncumuz vardı. O evet. Topa eliyle müdahale etmişti. Ve daha birinci dakikada penaltı golüyle geriye düşmüştük. Sonra
2: 1-1, 2-1, 3-1 yaptık. Bu sonuçta uzatmaya gidecekti. 3-2 yaptılar. 4-2 yaptık. Gol avarajından dolayı bir gol daha gerekiyordu ki ona maalesef zaman yetmedi.
1: Evet, ve maçın sonunda bayağı bir şey oldu. Kavga çıkmıştı. Kerim o zaman antrenördü. Türkiye milli takımının antrenörü.
2: Evet, ama kavga çıkması sebebi neydi biliyor musun?
1: Ne?
2: Daha doğrusu İsviçreli futbolcular koşarak şeye gittiler. Soyunma odasına
1: kaçtılar.
2: Gittiler.
1: Kaçtılar.
2: Maç biter bitmez. Sanki bir şey varmış gibi. Onlar kaçınca da bize ne koşuyorsunuz lan falan gelirce.
1: Devam oynayacağız lan.
2: Yavaş yavaş yürüseler de hiçbir şey olmaz. İnan bana bak. O psikolojik bir durum.
1: Emre Belezoğlu'nun onların peşinden koşmasını hatırlıyorum ben.
2: Mehmet Ekşi vardı, futbolcuya çelme takıyordu.
1: Mehmet Özdilek.
2: Özdilek Şifa, pardon. Mehmet. Evet, Şifa Mehmet. Evet.
1: Ama Emre nasıl koştu ya onların peşinden? Maçta o kadar koşmadıydı ya. Şey gibi Fatih Terim koş Emre koş. Ama gerçekten de hepimizin çok üzüldüğü bir maçtı. Bahsederiz, hadi bakalım. Şimdi haber merkezimize bağlanalım. Yeni saatimizde buluşmak üzere, duyuşmak üzere. Ben Serdar.
2: Ben Nici Hakan.
0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Katrin Müller. Mit der neuen Woche startet auch ein neuer Monat und auch im Juni treten einige Änderungen in Kraft, die viele Verbraucher direkt betreffen. Ende des Monats läuft der Tankrabatt aus, mit dem die Bundesregierung die Steuern auf Kraftstoffe vorübergehend gesenkt hat. Und Verbraucher haben mehr Rechte, zum Beispiel beim Online-Shopping.
4: Schnell geklickt und dann doch auch schnell bereut. Ab dem 19. Juni müssen Online-Händler gut sichtbar einen Widerrufsbutton auf der Seite anbieten und auch in der App. Und wer Solarstrom übers Dach gewinnt, kann diesen ab heute auch an Nachbarn verkaufen. Energy Sharing nennt sich das. Notwendig ist, dass beide Nachbarn dann auch einen Vertrag schließen. Einfach nur das Kabel rüberreichen ist nicht. Und mit Ende des Monats ist dann, Stand jetzt, auch der Tankrabattgeschichte. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
3: Würde eine Auswechslung des Kanzlers die Zustimmung für die Union erhöhen? Eine knappe Mehrheit der Deutschen glaubt das nicht. In einer Forsa-Umfrage für Stern und RTL sagten 53%, dass es der Union nicht helfen würde, wenn Merz das Amt des Kanzlers aufgeben und jemand anderes aus der Union das Amt übernehmen würde. Rund 40% sind anderer Meinung. Wenn Kinder krank werden und betreut werden müssen, bleiben dafür nach wie vor meistens berufstätige Frauen zu Hause. Fast 3/4 der Kinderkrankentage im vergangenen Jahr nahmen weibliche Kassenmitglieder, wie das Wissenschaftliche Institut der AOK nach eigenen Versichertendaten ermittelte. Der Anteil der Männer lag bundesweit bei 27%. Zum Fußball. 2 Wochen vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao hat die DFB-Auswahl das vorletzte Testspiel deutlich gewonnen. In Mainz setzte sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann mit 4:0 gegen Finnland durch. Die Tore erzielten zweimal Dennis Undav, Florian Wirtz und Jamal Musiala. Da gab es auch für Bundestrainer Nagelsmann hinterher im ZDF kaum was zu meckern.
5: Wir haben wieder sehr gut angefangen. Die ersten 15 Minuten waren sehr gut. Dann so ein bisschen die Geduld verloren, weil die Jungs unbedingt was zeigen wollen. Das ist ja auch gut. Das mache ich auch gar nicht zum Vorwurf. Das Ergebnis ist gut, wir haben kein Gegentor gekriegt und so können wir weitermachen.
3: Morgen fliegt die deutsche Mannschaft dann nach Chicago und will im besten Fall mit dem WM-Pokal wiederkommen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
7: Merhaba Taner.
6: Güçlü, bu sabah İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu gelişmeye bakalım.
7: Evet Taner, Buca Belediye Başkanı Görkan Duman'la birlikte eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 62 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Başsavcılıktan bir açıklama geldi. Yine bir suç örgütü kurulduğu iddiası var. Aynı zamanda müteahhitlerle belediye yöneticileri ve çalışanlar arasında rüşvet alınıp verildiği iddialar arasında yer alıyor.
6: Denizli'de feci bir otobüs kazası meydana geldi. 8 kişi hayatını kaybetti. Güçlü, neler var bu kazayla ilgili?
7: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Denizli'de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarptı Taner. Ardından alev aldı, yandı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Katliam gibi kazadan kurtulanlar vardı. Onların ifadeleri ortaya çıktı. Kazadan 20 dakika önce otobüs şoförü arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş.
6: CHP lideri Özgür Özel'in mecliste düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Çıkan sonuçlara bakalım.
7: Evet, çıkan sonuçlardan öncelikle şunu görüyoruz. CHP'nin sözcüsü Zeynep Emre bir açıklama yaptı. Kurultay yapılmasının şart olduğunu söyledi. Eğer kurultay yapılmazsa bu kez yapılabilecek olan bir erken seçime CHP'nin giremeyeceğini ifade etti. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapılmayacak demişti salı gününü işaret ederek. Ancak bu toplantıdan salı günü yine grup toplantısının yapılacağı açıklaması da paylaşıldı.
6: Gezi olaylarının 13. yıl dönümünde Taksim'de bir anma yapıldı. Bu haberi alalım.
7: Evet, aslında bu anmada zor şartlar altında yapıldı. Taksim'e bir abluka oluşturuldu desek yanlış olmaz. İstanbul Valiliğinden metroya kısıtlama vardı. Polis bir yandan geniş önlemler almıştı. Ve işte buna rağmen yine toplanan bir grup oldu. Gezi Parkı eylemlerinin 13. yılında açıklama yaptılar. Bu direniş yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor dediler.
6: Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Arda Güler'i Real Madrid'den kiralamak istediği ileri sürülüyor. Neler var bu iddiayla ilgili?
7: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir iddia olarak gündemde şu anda. Bir yıllığına Arda Güler'i kiralama üzerinde çalıştığı söylendi. Aziz Yıldırım'ın böylece şampiyonluk yolunda rüzgarı arkasına almayı hedeflediği ifade ediliyor. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nden de Arda Güler'e yılın çıkış yapan futbolcusu ödülü verildi.
6: Türk A Milli Futbol takımı ise 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bir maça çıkacak. Bu maçı şimdi senden alalım.
7: Evet, Kuzey Makedonya ile bu akşam saat 19.30'da karşılaşacak A Milli Futbol takımı. Bundan önce teknik direktör Montella'nın bir açıklaması vardı. Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali, duygusal anlamda da hazırlığımız var, Türkiye'ye karşı sorumluluğumuz da var dedi Montella.
6: Türkiye gündemine İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
8: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 16 derece gün boyunca. Köln ve Bonn'da 12 ile 23, Aachen'da 13 ile 22, Düren'de 15 ile 24 derece bekleniyor. Ayrıca Düren güzel bir gün geçirecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 124 euro 78 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 37 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 48 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Soner Sarıkabadayı. Buz. Günaydın efendim. Merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Soner Sarıkabadayı buz dedi ama hava şu an serin olsa da bir tık ısınacak mı?
1: Bayağı bir tık değil.
0: Meteoroloji uzmanı Hakan Coşkun. Buyurun.
1: Bir tık değil, bayağı bir ısınacak Serdar.
0: Unutma. Nereden biliyorsun?
1: Vallahi bana öyle söylediler. Kuşlar söyledi.
0: Kafa termometre gibi olunca.
1: Şimdi özellikle İspanya, Fransa olsun, Portekiz veyahut da İngiltere aşırı şu sıralar sıcaklıklardan etkileniyorlar. İspanya'da sıcaklıklar 40 dereceye kadar yaklaştı.
0: Bu mevsim sonu için çok aşırı
1: çok
0: yüksek
1: aşırı derece. Ve Almanya'da da hafta sonunda 33-34 dereceye kadar sıcaklık bekleniyor.
0: Bu önümüzdeki hafta sonu. Hı-hı. Son günlerde biraz daha serinlemişti. Yağmur falan birçok yerde
1: vardı, evet.
0: Etkili oldu.
1: Heat dome denilen bir meteorolojik olaymış bu.
0: Evet, Afrika sıcağı. Hı-hı. Avrupa'ya güneyden, oradan da doğuya doğru ilerlemeye devam ediyor. Bu hafta sonu yine 33-34 dereceleri göreceğiz Almanya'da birçok yerde. Bu sıcaklarda tabii ki gölleri falan da tercih ediyoruz. Yine göllere gidince, havuzlara gidince boğulma vakaları başladı. Aman dikkat, aman dikkat. Şöyle bir şey yapalım. Ece Seçkin
1: ve Mustafa Sandal.
0: Aya benzer.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Türkiye'nin önde gelen hastane ve klinikleri, doktorlarıyla sizler için Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'na geliyor. Estetikten saç ekimine ve diş sağlığına, kalp hastalıkları, ortopedi ve kanser tedavisine ihtiyaç duyduğunuz tüm branşlarda ünlü Türk doktorlarla birebir görüşün. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran'da Hilton Düsseldorf Oteli'nde. Fuara giriş ücretsizdir.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
4: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 Euro'dan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de.
5: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Hayran, Sıla, günaydın efendim, herkese merhabalar. Keyifli sabahlar diliyoruz.
1: Günaydınlar.
2: Ich hab seit Tagen habe ich Problem mit Füchsen in meinem Garten.
1: Ah ja.
2: Ich wohne ja ein bisschen im Norden, böyle biraz da ormanlık bölgeleri bilinen bir yer.
1: Hı hı.
2: Tam ormanın içinde değil ama son zamanlarda bu tilki sorunu özellikle Almanya'nın birçok yerinde kendini gösteriyor. Und kann man irgendwie nicht loswerden. Bununla ilgili ne yapılabilir? Bununla ilgili tüyoları var mı acaba dinleyenlerimizin, ya da bununla ilgili sıkıntısı olan insanlar var mı?
1: Farklı farklı tilkiler var. Hangi tür tilki? Bir de o da önemli tabii ki.
2: Hangileri var bilmiyorum. Türlerini bilmiyorum. Sen tam zoolog gibi konuştun.
1: Kızıl tilkiler var mesela.
2: Water fox.
1: Fenek tilkisi varmış bir de. Kutuplarda yaşayan.
2: Felek tilkisi mi? Onun ben feleğini...
1: Bir de kutuplarda yaşayan kutup tilkisi var ama
2: bizdeki kutup tilkisi
1: göre...
2: değil. Sanmıyorum. O kadar değil, gelememiştir herhalde. Abi de yavrularıyla falan geliyor. 3-4 tilki birden geliyorlar. Bir de hani kaynağı mı? Dizin onu şoy. Normalde tilki kaçar.
1: Bunlar aşırı derecede zekidirler bu hayvanlar.
2: Evet. Ve son zamanlarda tilkilerin bazı saldırılarda da bulunduğu yazılıyordu, çiziliyordu. Bazı insanlar besliyormuş tilkileri. Onun için hani yemek bulurum, yiyecek bulurum ümidiyle de yine insanları bahçelerine giriyorlarmış. Bu post şeyleri, çöp kutularını falan iyi kapatmanız lazım. Ve kesinlikle beslemeyin diyor yetkililer.
1: Bir de problem çözebilme yetenekleri varmış bunların. Aynı zamanda kapanlardan kaçmayı da çok iyi biliyorlarmış. Yani kapan falan koyduğun zaman hikaye onlar. Bir de almış olduğu yemekleri...
2: Salak, bana tuzak kurmuş.
1: Bir de almış oldukları yemekleri de saklıyorlarmış.
2: Düşünsene, sen tuzağı bir yere kuruyormuşsun. Ona tam evinden çıkarken tuzak kapının önünde. Al sana tuzağı. Kapının önüne getirmiş. Bir de kaçmıyorlar insandan. Öyle bir durum. Bir de onlar ben gördüm, aşırı yüksek zıplayabiliyorlar, biliyor musun?
1: Sinsi işte ya. Ne yaptın?
2: Abi bak şimdi, 1.80 yüksekliğinde olması gerekiyormuş. Tel örgülerin. Hani eğer çok yüksekse alttan kazıp altından geçiyormuş.
1: Bir nevi gelirler. Bir de onların 40 farklı çeşit ses çıkarabiliyorlarmış. Biliyor musun Serdar?
2: Kokusunu sevmiyor. Ne sesi çıkarıyorlarmış?
1: Ya farklı farklı sesler çıkarıyorlar. Hmm. Çığlık var, inleme var, havlama bile yapıyorlarmış.
2: Taklit yetenekleri de var. Vay.
1: Tilki mi, palyaço mu anlayamadık vallahi.
2: Kokusunu sevmiyorlarmış. Onu okudum ben. Acı biber kokusunu, çili kokusunu, bir de sarımsak kokusunu kesinlikle sevmiyorlarmış. Bir de bazı otomatik düzenekler varmış. Titreşime duyarlı, harekete duyarlı aparatlar varmış. Onları
1: bahçelere dikiyorsun, biliyorum onları.
2: Ve yakınından birisi geçtiği zaman ses yapıyormuş ya da su sıçratıyormuş.
1: Aynen öyle.
2: Onlar yarıyor deniliyor. Var mı bunları kullananlar da Allah rızası için bir tüyo verin de yani neredeyse evi onlara bırakıp gideceğiz artık. 8.29 saatlerimiz.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Köln Altstadt'ta Friesenwald'da pazar sabahı bir nargile barda patlama meydana geldi. Polis patlamanın kasıtlı çıkarılmış olabileceğini belirtiyor. O sırada barda müşteri yoktu. Giriş bölümü ve içerinin bazı kısımları ağır hasar aldı. Bir kadın duman soluduğu için hastaneye kaldırıldı. Polis olayın arkasındaki kişileri arıyor. Köln'de Tulpenstraße'de dün sabaha karşı bir kişiye araçtan ateş açıldı. O sırada bölgede hala eğlenceden dönen çok sayıda kişi vardı. 32 yaşındaki erkek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Araç olay yerinden uzaklaştı. Polis saldırının rastgele olmadığını değerlendiriyor ve şüpheli ya da şüphelileri arıyor. Rhein-Erft bölgesi ve çevresinde bugünden itibaren otobüs ve tren bilet fiyatları değişiyor. VRS ve AVV yeni Rhineland tarifle sistem sadeleştirmek istiyor. Artık daha az fiyat kademesi olacak. Bazı hatlarda yolculuk ucuzlayacak, bazı hatlarda ise pahalılaşacak. Önceden alınan biletler Ağustos sonuna kadar kullanılabilecek. Almanya'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınan kişilere artık otomatik olarak zorunlu avukat atanmayacak. Düzenleme 1 Haziran'dan yani bugünden itibaren sona eriyor. NRV Mülteci Konseyi ve NRV Adalet Bakanlığı kararı eleştiriyor. Eleştirilere göre gözaltı ağır bir temel hak müdahalesi ve birçok kişi haklarını yitirince bilmiyor. NRV'de 5 Haziran Cuma akşamından 11 Haziran Çarşamba sabahına kadar tren trafiğinde ciddi aksamalar olacak. Köln-Hoymar'dan A59 üzerindeki köprü çalışmaları nedeniyle önemli bir hat kapatılıyor. Bu sürede Köln-Bonn Havalimanı istasyonuna birçok tren uğramayacak. RE6, RB26, RB27 ve S19 hatları etkilenecek. Deutsche Bahn Köln Hauptbahnhof ile havalimanı arasında aktarmasız hızlı otobüs seferleri düzenleyecek. Technische Krankenkasse'ye göre 2025'te tedavi hatası şüphesiyle bildirilen vaka sayısı rekor seviyeye çıktı. Toplam 7540 şüpheli vaka kaydedildi. Bu önceki yıla göre %14 artış demek. Uzmanlar hastalara şüphe durumunda önce doktorlarla konuşmalarını, süreci not etmelerini ve gerekirse sağlık sigortasına başvurmalarını öneriyor. Federal Aile Bakanlığı Karin Prien 3 yaş altı çocukların akıllı telefon ve tabletle temas etmemesi gerektiğini söyledi. Prien bunun toplumsal standart haline gelmesini istiyor. Gerekirse yasal düzenlemenin de tartışılabileceğini belirten bakan yalnızca çocukların ekran süresine değil ebeveynlerin telefon kullanımına da dikkat çekti. Günün öne çıkan haberlerini dinlediniz. Birçok diğer haberlerimizi de metropolfm.de'de bulabilirsiniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

0: 노래를
1: şu anda 에게 Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Gülşen, canın sağ olsun. Günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydın. Guten Morgen.
0: Bir radar ihbarı vardı, onu hemen alalım. Batkan Şark'ta Mercedes Strasse ile Ben Strasse'nin kesiştiği noktada radar varmış. Mercedes ile Benz aynası değil mi diyor?
1: Biri Daimler Benz.
0: Mercedes ile Benz'i birleştirmişler. Mercedes Benz yapmışlar oraya. Güzel. Radar varmış burada. Başka radar ihbarınız varsa 030 217 970 71. Konumuz Dünya Futbol Şampiyonası. Ve Dünya Futbol Şampiyonası öncesi, artık da iki haftadan az bir zaman kaldı.
1: Evet.
0: Forma satışları ya da forma fiyatları tartışılıyor.
1: Çocuklara, daha doğrusu çocuklara biçilen bu fiyat 75 euro.
0: Alman formaları.
1: Aynen.
0: DFB, Alman milli takımının formalarının fiyatı çok kızdırmış annelere babaları.
1: Sırf onları değil, siyasetçiler de bayağı bir sinirler. Yani bu olmaması gerekiyor diyor. Bu fiyat politikasını diyor. Dünya Kupası öncesinde diyor. Tabii ki taraftarları da futboldan uzaklaştırabilir diyorlar. Bilhassa çocukları.
0: 75 euro.
1: Evet.
0: Bir söyleyelim, İstanbul'dan getirsinler onları daha ucuz.
1: 7,5 euro ya.
0: Ya da Türk forması alsınlar abi. Sané'nin forması alsınlar. Galatasaray forması.

0: Sezen Aksu, Haydi Gel Benimle Ol, Bizimle Olun saat 10'a kadar Metropol FM'de Çay Şekeri programında 6 itibariyle her sabah sizinleyiz efendim. Sefalar getirdiniz. Alman milli takımın çocuk formalarının fiyatı kızdırmış anneleri babaları, antrenörler, futbol federasyonuna bayağı bir eleştiride bulunuyorlar. Bu niye böyle diye. Biz dedik İstanbul'dan getirelim, ucuza gelir İstanbul'dan. Çetin diyor ki, Batnauheim'dan Çetin diyor ki, İstanbul Salı pazarında 10 euro diyor. Pazarda Almanca konuşursan 10 euro, konuşmazsan 6 euro. Bir de çok alırsan herhalde bir indirimde öyle yaparlar değil mi?
1: Ya genelde öyle aslında da.
0: Hakan sorarsa kafadan 50. Zakma, şeyi düzeltelim mi ya, hava durumu olayını?
1: Düzeltelim.
0: Sen ne dedin? Hafta sonu 34 derece.
1: Hafta sonu 34 derece olmuş dedim ama sen yanlış anlamışsın.
0: Evet. Olacak dedin de oldu diyecektin. Ben de içimden dedim Hakan diyorsa kesin yanlıştır.
1: Yapma Hakan.
0: Kimden? 34 derece olacakmış. Kimden duydun? Hakan söylüyordu. O zaman kesin yanlıştır. Evet. Recep İvedik 8 çıkıyormuş.
1: Evet, Recep İvedik 8 çıkacak. Bu 8 arkadaşlar.
0: İnanın ben teyit ettim, baktım.
1: Disney Plus üzerinden gösterilecek. Sinemalarda olmayacak. Ve
0: bir önceki de öyleydi.
1: Evet, öyleydi. Ve filmin 2 bölüm halinde yayınlanması şey yapılmış, kararlaştırılmış. İlk bölüm Haziran 20 2026'da. İkinci bölüm ise Eylül 2026'sında. Yani 2026'nın Eylül ayında çıkacak.
0: Evet, benim aklımda sadece bir kaldı. İki de ne yapıyordu onu hatırlamıyorum. İş falan kuruyordu. Birinci de Antalya tatile gidiyordu falan. O güzeldi. Birine Survivor'a katılıyor. Birine Afrika'ya gidiyor. Birine olimpiyatlara katılıyor. Ama sanki birincisindeki tat yok sanki diye düşünüyoruz değil mi?
1: Ya ilk etapta öyle ama rekoru beşincide kırmış. Beşincisinde.
0: Evet, durmadan seyirci sayısı, izleme sayısı evet. Artmış, bayağı artmış.
1: Yani yaklaşık 7,5 milyon kişi seyretmiş. Wow. Ondan sonra altıncıyı çıkarmış, 4 milyona düşmüş.
0: Rekor ama o 7 milyon rekor. Evet. Harbiden. Kişi rekoru. Valla bravo. Valla Recep'in işi de iş abi. Hafiften böyle bir para sıkıntısı yaşadığım zaman çıkar lan oradan bir Recep İvedik çıkarırız.
1: Değil mi?
0: Şunu der.
2: Konuşma lan.
0: Aynı kıyafetler zaten değil mi? Kıyafete yani, falan da para vermiyor.
1: Masraf da yok.
0: Vallahi iyi de ya. Adam bir gömlekle 10 film çekti ya.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
2: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
3: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln-Bonn Airport.
4: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
5: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat. Hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildungsstation.
6: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln, Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes, Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Çay Şekeri programımızın son saniyeleri geldi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben saat 11 ile 13 arasında rengarenk programıyla burada olacağım. 15'ten itibaren 14 ile pardon özür dilerim. 13 ile 14 arasında da.
1: Karar ver artık.
2: Bir dakika. 11 13. 13 ile 15 arası. Yetavix. 13 ile 15 arasında da Nordrhein-Westfalen'de Fuat arkadaşımız mikrofonu olacak. Sonra Esra izinden geldi arkadaşlar.
1: 15-19 arası Pyros programında Esra sizinle ve saat 19-21 arasında da Okan Bayülgen
2: Hayatım ve... Roman programıyla sizlerle olacak.
1: Hayatım Roman bu
2: Hayatım
1: akşam.
2: Beya.
1: Şimdi haberler. Dinlediğiniz için teşekkürler.
2: Thank you.
0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Katrin Müller. Die Sozialgerichte in Deutschland verzeichnen nach Angaben des Deutschen Richterbundes eine deutliche Zunahme von Verfahren. Zum ersten Mal seit 2021 gab es dort im vergangenen Jahr insgesamt wieder mehr als 300.000 neue Fälle, wie es hieß. Vermehrte Streitfälle ums Bürgergeld oder um Ansprüche aus der Sozialversicherung treiben die Fallzahlen deutlich nach oben, sagte der Bundesgeschäftsführer des Richterbundes Sven Riebin der dpa. Umweltverbände werfen großen KI-Firmen vor, die Folgen ihrer Technik für das Klima besser darzustellen, als sie tatsächlich sind. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung von mehreren Nichtregierungsorganisationen.
4: Positive Auswirkungen auf das Klima gibt es laut Studie vor allem bei älteren KI-Anwendungen, beispielsweise für Wettervorhersagen. Der aktuelle KI-Boom wird aber vor allem durch Programme wie ChatGPT, Copilot oder Gemini ausgelöst. Sie erstellen Texte, Bilder oder Videos und benötigen dafür sehr viel Strom und Wasser. Die Autoren der Untersuchung fanden keinen Beleg dafür, dass diese Programme den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich verringern. Deshalb sprechen sie von Greenwashing, also von irreführenden Aussagen über angebliche Umweltvorteile. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
3: Wenn Kinder krank werden und betreut werden müssen, bleiben dafür nach wie vor meistens berufstätige Frauen zu Hause. Fast 3/4 der Kinderkrankentage im vergangenen Jahr nahmen weibliche Kassenmitglieder. Das hat das Wissenschaftliche Institut der AOK nach eigenen versicherten Daten ermittelt.
5: Hustensaft, Fieberzäpfchen und ein quengeliger kleiner Patient. In der Regel bleiben immer noch die Mütter daheim. Nur 27% der Kinderkrankentage fielen auf Männer. Besonders wenige Väter meldeten sich fürs Kind in Bayern krank. Die meisten waren es in Sachsen. Die AOK-Experten sehen darin ein Zeichen für die weiterhin ungleiche Verteilung der Care-Arbeit in Familien. Gesetzlich Versicherte können Krankengeld beantragen, wenn ihr Kind unter 12 Jahren krank ist und sie deshalb nicht zur Arbeit gehen. Die Krankenkasse übernimmt dann einen Großteil des Verdienstausfalls. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
3: Mit der neuen Woche startet auch ein neuer Monat und auch im Juni treten einige Änderungen in Kraft, die viele Verbraucher direkt betreffen. Zum Beispiel gibt es mehr Rechte beim Online-Shopping und es ist der letzte Monat mit günstigerem Sprit. Am 30. Juni läuft der Tankrabatt aus, mit dem die Bundesregierung die Steuern auf Kraftstoffe vorübergehend gesenkt hat.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
7: Merhaba Taner.
6: Güçlü, bu sabah İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu gelişmeye bakalım.
7: Evet Taner, Buca Belediye Başkanı Görkan Duman'la birlikte eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 62 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Başsavcılıktan bir açıklama geldi. Yine bir suç örgütü kurulduğu iddiası var. Aynı zamanda müteahhitlerle belediye yöneticileri ve çalışanlar arasında rüşvet alınıp verildiği iddiası da iddialar arasında yer alıyor.
6: Denizli'de feci bir otobüs kazası meydana geldi. 8 kişi hayatını kaybetti. Güçlü, neler var bu kazayla ilgili?
7: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Denizli'de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarptı Taner. Ardından alev aldı, yandı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Katliam gibi kazadan kurtulanlar vardı. Onların ifadeleri ortaya çıktı. Kazadan 20 dakika önce otobüs şoförü arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş.
6: CHP lideri Özgür Özel'in mecliste düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Çıkan sonuçlara bakalım.
7: Evet, çıkan sonuçlardan öncelikle şunu görüyoruz. CHP'nin sözcüsü Zeynep Emre bir açıklama yaptı. Kurultay yapılmasının şart olduğunu söyledi. Eğer kurultay yapılmazsa bu kez yapılabilecek olan bir erken seçime CHP'nin giremeyeceğini ifade etti. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapılmayacak demişti salı gününü işaret ederek. Ancak bu toplantıdan salı günü yine grup toplantısının yapılacağı açıklaması da paylaşıldı.
6: Gezi olaylarının 13. yıl dönümünde Taksim'de bir anma yapıldı. Bu haberi alalım.
7: Evet, aslında bu anma da zor şartlar altında yapıldı. Taksim'e bir abluka oluşturuldu desek yanlış olmaz. İstanbul Valiliğinden metroya kısıtlama vardı. Polis bir yandan geniş önlemler almıştı. Ve işte buna rağmen yine toplanan bir grup oldu. Gezi Parkı eylemlerinin 13. yılında açıklama yaptılar. Bu direniş yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor dediler.
6: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Arda Güler'i Real Madrid'den kiralamak istediği ileri sürülüyor. Neler var bu iddiayla ilgili?
7: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir iddia olarak gündemde şu anda bir yıllığına Arda Güler'i kiralama üzerinde çalıştığı söylendi. Aziz Yıldırım'ın böylece şampiyonluk yolunda rüzgarı arkasına almayı hedeflediği ifade ediliyor. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nden de Arda Güler'e yılın çıkış yapan futbolcusu ödülü verildi.
6: Türk A Milli Futbol takımı ise 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bir maça çıkacak. Bu maçı şimdi senden alalım.
7: Evet, Kuzey Makedonya ile bu akşam saat 19.30'da karşılaşacak A Milli Futbol takımı. Bundan önce teknik direktör Montella'nın bir açıklaması vardı. Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali, duygusal anlamda da hazırlığımız var, Türkiye'ye karşı sorumluluğumuz da var dedi Montella.
6: Türkiye gündemine İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
8: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 16 derece gün boyunca. Köln ve Bonn'da 12 ile 23, Aachen'da 13 ile 22, Düren'de 15 ile 24 derece bekleniyor. Ayrıca Düren güzel bir gün geçirecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Değil.
1: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibariyle gram altın yaklaşık 124 euro 78 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 37 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 48 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenlo Aşstrasse 262.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bonn'da polis, belediye ve üniversite kliniği yeni bir projeyle atık sularda uyuşturucu izlerini inceliyor. Proje tüketim eğilimlerini erken fark etmeyi amaçlıyor. İlk bulgular kokain ve crack kalıntılarının dikkat çekici düzeyde olduğunu gösteriyor. Yetkililer verilerin kişilere ya da mahallelere yönelik takip için kullanılmadığını vurguluyor. Deutsche Bahn, Hagen ile Köln arasındaki büyük yenileme çalışmalarının plana uygun sürdüğünü açıkladı. Wuppertal ana tren garı hala büyük bir şantiye görünümünde. Peronlar, çatılar ve raylar yenileniyor. Çalışmaların 10 Temmuz'da bitmesi planlanıyor ancak S-Bahn hattında 2027'ye kadar yeni kapanmalar olacak. Ahm ve çevresinde telefon dolandırıcılığı girişimi yeniden arttı. Polis Stolberg, Eichweiler, Aachen ve Monschau'dan çok sayıda ihbar geldiğini açıkladı. Arayan kişi Avusturya kodlu bir numara kullanıyor, mahallede hırsızlık uyarısı yapıyor ve evdeki değerli eşyaları soruyor. Polis bu tür aramaların hemen sonlandırılmasını öneriyor. NRW'de 25 okulda yapay zeka, Almanca ve matematik derslerinde test ediliyor. Langeveye'de öğrenciler yapay zekayı çözüm aramak ve öğrenmek için kullanıyor. Öğretmenler ise bunun kopyaya değil anlamaya yardımcı olmasını istiyor. Uzmanlara göre yapay zeka fırsat sunabilir ancak doğru kullanılmazsa eğitim eşitsizliğini artırabilir. Asya kaplanı sivrisineği Tigamük'ü NRW'de yayılmaya devam ediyor. Bonn, Rhein-Erf ve Euskirchen'in ardından Köln'de de görülmeye başlandı. Uzmanlara göre ılıman kışlar ve uluslararası taşımacılık yayılmayı kolaylaştırıyor. Sivrisinek dengü ve zika gibi virüsleri taşıyabilir. Ancak Almanya'da bulaşma riski şu an çok düşük görülüyor. Almanya'da Haziran ayında tüketicileri ilgilendiren bazı değişiklikler yürürlüğe girdi. Tank indirimi 30 Haziran'da sona erecek. Uzatılmazsa benzin ve dizel fiyatlarının Temmuz'dan itibaren artması bekleniyor. 19 Haziran'dan itibaren ise internetten yapılan bazı sözleşmelerde cayma hakkı daha kolay kullanılabilecek. Sitelerde görünür bir iptal butonu bulunacak. Almanya'da hastanede tedavi edilen cilt kanseri vakaları 20 yılda neredeyse ikiye katlandı. 2024'te yaklaşık 120 bin kişi bu tanıyla hastanede tedavi gördü. 2024'te bu sayı 61.700'dü. Ölüm vakaları da arttı. Uzmanlar UFA ışınlarının en önemli risklerden biri olduğunu belirtiyor ve düzenli güneş korunması öneriyor. Günün öne çıkan haberlerini dinlediniz. Diğer tüm haberlerimizi ayrıca internette metropolfm.de adresinde bulabilirsiniz. Instagram ve Facebook hesaplarımızda size özellikle öneririm. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Recording. İstanbul. Letzter Aufruf. İzmir und Ankara.
1: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
2: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
3: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln-Bonn Airport.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Evet ve bu arada dünyada ses getiren bir olay. İstanbul'da biliyorsunuz Kanye West'in konseri orada oldu arkadaşlar. Ve 118 bin kişinin katılımıyla bir dünya rekoru gerçekleşti. Kapalı stadyumda şimdiye kadar yapılan en büyük konser, daha doğrusu katılımın en fazla olduğu bir konser oldu. 118 bin kişinin gelmesiyle birlikte bu stadyum konseri bütün dünyada tabii ki ses getirdi. Aynı zamanda sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinden ilk konseri olduğu için ve bazı konserleri Avrupa'da iptal olduğu için bütün Avrupa'dan da gelen Kanye West hayranları oldu. Ve bu muhteşem görsel. Gördünüz mü? Belki mutlaka Instagram'da, sosyal medyada görmüşsünüzdür. Devasa bir ışık, bir duman, ne bileyim artık bir show söz konusuydu. Yani ben hafta sonu Instagram'ı açayım, Facebook'u açayım, nereye açarsam açayım Kanye West'in konserinden başka hiçbir şey görebilmem mümkün olmadı. Aynı zamanda burada tabii ki konser sonrası, şimdi benim sevdiğim sanatçılardan bir tanesi var. Ferhat Göçer. Konser sonrası bir açıklama yapmış. Yani yapmayın bunu arkadaşlar dedim. Yapmayın. Bakar mısınız? Yani demiş olduğu şey aynen şöyle. Ne öyle ya? İki ışık bir duman verdi diye o kadar insan oraya katıldı diyor. İki ışık bir dumanmış arkadaşlar. O kadar. Çoğu giden kişi onun şarkısını bile bilmiyordur diyor. Yani şarkıyı bilmeyenleri oraya almıyorlar mı? Ne bileyim, anlamadım ki. Yasak mı? Söyle bakayım şarkıyı. Söyleyemiyor musun? House ve Boat. Ya bir sanatçısın sen aslında. Yani benim düşüncem o. Bir sanatçının başka bir sanatçıya iki duman, yani daha doğrusu iki ışık bir duman dediği de arkadaşlar, o prodüksiyon, sadece o prodüksiyon yaklaşık 3 milyon Euro'ya mal olmuş. Sadece o. İki ışık ve bir duman. Ondan sonra bu akşam da benim konserim var. Ben de o kadar ışık duman olmayacak ama sizleri beklerim diye de böyle bir açıklamada bulmuş. Neyse. Ben pek hoş karşılamadım. Şimdi Endam'ın Yeter adı şarkısının Crash'tan dinliyoruz. Başka kimden tabii ki. Endam'ın

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bielefeld Üniversitesi yaklaşan Dünya Kupası için dünya çapında bir araştırma başlatıyor. Araştırmada 48 katılımcı ülkenin taraftarlarının maç sırasındaki duygusal tepkileri incelenecek. Gönüllüler akıllı saat takacak ve kalp atışları ölçülecek. Bilim insanları gol, verilmeyen penaltı ya da penaltı atışları gibi anlarda nabzın nasıl değiştiğini görmek istiyor. Bielefeld Üniversitesi bazı ülkelerde taraftarlığın daha duygusal olduğu yönündeki yaygın kanının bilimsel verilerle inceleneceğini açıkladı. Araştırmaya katılanlar ayrıca hangi maçı, hangi durumda ve yalnız mı yoksa başkalarıyla mı izlediklerini anketlerde belirtecek. Araştırmada maçların uykuya ve ertesi iş gününe etkisi de ölçülecek. Araştırmaya katılmak isteyen taraftarlar Bielefeld Üniversitesi'ne başvurabiliyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara, hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Türkiye'nin önde gelen hastane ve klinikleri, doktorlarıyla sizler için Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'na geliyor. Estetikten saç ekimine ve diş sağlığına, kalp hastalıkları, ortopedi ve kanser tedavisine ihtiyaç duyduğunuz tüm branşlarda ünlü Türk doktorlarla birebir görüşün. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran'da Hilton Düsseldorf Oteli'nde. Fuara giriş ücretsizdir.
3: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenloa Strasse 262.
0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
4: Metropol FM, senin radyon.
5: Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben Yiğit Hakan. Rengarenk programında arkadaşlar. Ve acaba size şimdiki anlatacağım konu söz konusu mu? Japonya'da erkekler maaşını eşine veriyorlarmış. Sonra da onlardan harçlık alıyorlarmış. Sizde de böyle böyle bir şey söz konusu mu? Japonya'da erkekler maaşını eşine veriyor. Sonra da onlardan harçlık alıyorlarmış. Hemen bir mesaj geldi. Ne diyor? Benim eşim Japonmuş diyor. Japonmuş haberi yok. Evet, ve varsa burada benim, ya ben düşünecek olursam benim ailemde. Daha doğrusu annemde, babamda para hep annemdeydi. Tamam mı? Annem Japon'da değil, babam da değildi. Ama genelde hep annemdeydi para. Yani muhasebe, evin muhasebesini o yapıyordu. Sizde durum nasıl? Ve bu durumdan memnun musunuz arkadaşlar? Yazın bana, biraz dedikodu yapalım. 030-270-71 ve şimdi bir parça geliyor ki eskilere doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Her ne kadar günümüz pazartesi olsa da Auf stehen. Günaydın.

0: hangisiniz? Aşkım bahardı dediler, aman ne güzel ettiler. Zo!
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Rengarenk olduğu gibi hızından hiç ödün vermeden devam ediyor. Ne demiştim? Japonya'da Japon erkekleri genelde maaşlarını, paralarını eşlerine veriyorlar ve onlardan harçlık arıyorlarmış. Burada Bilal arkadaşım diyor ki o zaman Japon kadınları Japon yapıştırıcısı kullanıyorlar eşlerine. Bir diğer dinleyicimiz ise Süleyman diyor ki biz de Japon mu olduk şimdi diyor. Vallahi bilmiyorum orayı, sen daha iyi bileceksin herhalde. Bir diğer arkadaşımız ise Hakan benim adıma olan banka kartımın şifresini boşandıktan sonra öğrenmişti. O vaya ey. Her şeyin hayırlısı be. Öyle diyeyim artık. So Frankfurt, Kenan. Japonya'ya gerek yok, bu devirde ailelerin %80 oranında maaş kartları hanımda oluyor zaten. Nerede o eski erkekler? Kalmadı diyor. O eski erkekler paraya hükmedecek para. Ondan sonra olacak. Şimdiki erkeklerin %99'u kılıbık zaten, onun için maaş kartları da hanımların elinde. Bu %99'u biraz abartmışsın gibime geliyor yani. Yani ne? 99% ne? Das gibt's nicht. Yani sen olabilirsin. Tamam da. Diğerlerine pek o kadar ihtimal vermiyorum. Ve şimdi Derya Ulu ile Asil Gök. Yansıma diyor. Rengarenk programdasınız. Gününüz rengarenk olsun. Her ne kadar havamız böyle parçalı bulutlu olsa da ümidimizi hiçbir zaman kaybetmiyoruz.

Yer Yavlu ve Asil Gök seslendir bu güzel şarkımızı. Yansıma dediler Metropol FM'de. Evet, erkeklere sesleniyorum. Sizler de maaşlarınızı eşine veren gillerden misiniz? Bakayım kim ne yazmış. Japonya'da genelde erkekler maaşlarını eşlerine veriyorlarmış. Sen de kalsın bize harçlık ver yeter diyorlarmış. Benim ailemde de öyle. Daha doğrusu annem babamda da öyleydi. Annemde daha çok hep para ondaydı. Babam hiç böyle. Aslında bende de öyle. Zo. Selam Hakan. Abo. Bende olsa var ya bir ayda batarız. İki firmayı kapatırız artık diyor. Bremen'den sevgiler. Bu arada iki tane firmasının olduğunu da böyle yandan söyledi bize. Kimmiş o bizim? İleyhan Uraslı. Evet, reklamını yaptım İleyhan. Hakan, benim babam da hep anneme verirdi diyor. İhtiyacı olunca annem de alırdı diyor. Annem bugün 6 yıl oldu rahmetli oldu. Babam şimdi 94 yaşında. Parayı bana veriyor ama Japon değiliz. Bir diğer dinleyicim. Selam, ben Köln'den İhsan Uzun. Şimdiye kadar banka kartını hiç kendim kullanmadım. Hep hanım kullandı. Doğrusu belki de bu. Hakan, onlar sadece maaşı veriyormuş. Bizimkiler ev, arsayı, tarlayı veriyor diyor. Berat bunu yazmış Stuttgart'tan. Bir diğer dinleyicim, baba selam. Ben Ferdi Bahtiyar Mannheim'den. Ajdar'dan Çikita Muz'u çalar mısın? Ya şimdi konumuz bu mu? Allah'ını seversen. Bunu istiyorsun şimdi. Sen ilk önce maaşından haber ver. Kime veriyorsun? Eşine mi veriyorsun? Yoksa sende mi kalıyor? Konumuz o. Zo. Başka bir dinleyicim ise, günaydın Metropol FM, güzel yayınlar diliyorum sizden ricam. Evet, İzzet Tugay. Şu parçayı sevebilir misiniz, çalabilir misiniz? İstekler programımız olduğu zaman bunları mutlaka çalacağız. Merhaba Hakan, Bremen'den selamlar, keşke bir eşim olsa da versem demiş. Paradan bahsediyor herhalde. Zo. Bakayım. Başka bir dinleyicim ise, ya bizim sülale Japonmuş. Ya ben şimdi farkına vardım diyor. Nergin bunu seslendir. Daha seslendirmiş, şarkı söyler gibi. Bakalım, iyice abarttım beni. Şimdi seslendirenlere geçiyoruz. Halizi ve Motive. Labirent diyor. 11.31 oldu saatlerimiz. Keyfiniz bol olsun. Rengarenk.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bonn'da polis, belediye ve üniversite kliniği yeni bir projeyle atık sularda uyuşturucu izlerini inceliyor. Proje tüketim eğilimlerini erken fark etmeyi amaçlıyor. İlk bulgular kokain ve crack kalıntılarının dikkat çekici düzeyde olduğunu gösteriyor. Yetkililer verilerin kişilere ya da mahallelere yönelik takip için kullanılmadığını vurguluyor. Deutsche Bahn, Hagen ile Köln arasındaki büyük yenileme çalışmalarının plana uygun sürdüğünü açıkladı. Wuppertal ana tren garı hala büyük bir şantiye görünümünde. Peronlar, çatılar ve raylar yenileniyor. Çalışmaların 10 Temmuz'da bitmesi planlanıyor ancak S-Bahn hattında 2027'ye kadar yeni kapanmalar olacak. Ahm ve çevresinde telefon dolandırıcılığı girişimi yeniden arttı. Polis, Stolberg, Eichweiler, Ahm ve Monschau'dan çok sayıda ihbar geldiğini açıkladı. Arayan kişi Avusturya kodlu bir numara kullanıyor, mahallede hırsızlık uyarısı yapıyor ve evdeki değerli eşyaları soruyor. Polis bu tür aramaların hemen sonlandırılmasını öneriyor. NRW'de 25 okulda yapay zeka, Almanca ve matematik derslerinde test ediliyor. Langeveien'de öğrenciler yapay zekayı çözüm aramak ve öğrenmek için kullanıyor. Öğretmenler ise bunun kopyaya değil anlamaya yardımcı olmasını istiyor. Uzmanlara göre yapay zeka fırsat sunabilir ancak doğru kullanılmazsa eğitim eşitsizliğini artırabilir. Asya kaplanı sivrisineği Tigamük'ü NRW'de yayılmaya devam ediyor. Bonn, Rhein-Erf ve Euskirchen'in ardından Köln'de de görülmeye başlandı. Uzmanlara göre ılıman kışlar ve uluslararası taşımacılık yayılmayı kolaylaştırıyor. Sivrisinek dengü ve zika gibi virüsleri taşıyabilir. Ancak Almanya'da bulaşma riski şu an çok düşük görülüyor. Almanya'da Haziran ayında tüketicileri ilgilendiren bazı değişiklikler yürürlüğe girdi. Tank indirimi 30 Haziran'da sona erecek. Uzatılmazsa benzin ve dizel fiyatlarının Temmuz'dan itibaren artması bekleniyor. 19 Haziran'dan itibaren ise internetten yapılan bazı sözleşmelerde cayma hakkı daha kolay kullanılabilecek. Sitelerde görünür bir iptal butonu bulunacak. Almanya'da hastanede tedavi edilen cilt kanseri vakaları 20 yılda neredeyse ikiye katlandı. 2024'te yaklaşık 120 bin kişi bu tanıyla hastanede tedavi gördü. 2024'te bu sayı 61.700'dü. Ölüm vakaları da arttı. Uzmanlar UFA ışınlarının en önemli risklerden biri olduğunu belirtiyor ve düzenli güneş korunması öneriyor. Günün öne çıkan haberlerini dinlediniz. Diğer tüm haberlerimizi ayrıca internette metropolfm.de adresinde bulabilirsiniz. Instagram ve Facebook hesaplarımızda size özellikle öneririm. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.
2: Ve Rengarenk programında şimdi yine oynak bir parçayla ilerliyoruz. Serdar Ortaç seslendiriyor. Kemik diyor. Böyle bir şarkı ismi mi olur? Kemik. Allah Allah. Bir sözlerine kulak verelim ne demek istiyor. Hep beraber. Keyfiniz bol olsun mikrofona ben Nici Hakan.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird,
1: bildet Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes
3: hervor.
1: Man
3: geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da...
4: Also ich glaube, dass es eher, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da suç istatistikleri raporu açıklandı ve manşetlerde yabancı suçlular arttı, göçmenler suç istatistiklerinde öne çıkıyor, Almanya'da yabancı suçlular alarm veriyor manşetleri atıldı. Alman medyası detayları, rakamları ve analizleriyle biliniyor. Örneğin bir otomobil testinde lastiğin yol tutuşundan fren mesafesine kadar onlarca sayfa analiz ve inceleme yapabilir. Ancak konu yabancılar, yani göçmenler ve suç olunca nedense birçok medya kuruluşu rakamların arkasındaki nedenleri anlatmaktan çok sansasyonel ve çarpıcı başlıklara yöneliyor. Kriminelle Ausländer başlığı her zaman tık getiriyor, dikkat çekiyor ve maalesef birçok kişinin duymak istediği hikayeyi anlatıyor.
2: Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein.
6: Für dringend tatverdächtig wird dieser Mann gehalten, syrischer Staatsbürger.
7: Etwa jeder dritte Tatverdächtige hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
5: Oysa istatistiklerin detaylarına bakıldığında tablo o kadar da basit değil. Suç istatistikleri raporunda Almanya'da işlenen suç oranları neredeyse %36'sı yabancılar tarafından işlendiği belirtiliyor. Bu rakamların içinde Almanya'da yaşayan göçmenlerin yanı sıra turistler, iltica başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve ülkede geçici bulunan kişiler de yer alıyor. Üstelik söz konusu veriler, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişiler değil, polis tarafından şüpheli olarak kaydedilen kişileri kapsıyor. Fakat bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor.
8: Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen auf sehr hohem Niveau, aber leicht absinkend.
5: Bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor. Çünkü göçmenler suç işliyor, yabancılar suç işliyor söylemi çok iyi satıyor. Peki neden gençlerin suç istatistiklerinde daha fazla yer aldığı, neden sosyal sorunların, eğitim eksikliğinin veya yoksulluğun suç oranlarını etkilediği aynı heyecanla tartışılmıyor? Çünkü bunlar çok karmaşık konular. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk ve diğer göçmen kökenli insanlar her gün çalışıyor, vergi ödüyor, şirket kuruyor, doktorluk yapıyor, kamu alanında hizmet sunuyor, çocuk yetiştiriyor ve bu ülkenin ekonomisine ciddi ve büyük katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki bu gerçek hikayeler manşete taşınmıyor. Çünkü iyi entegre olmuş bir göçmen haberi değer taşımıyor. Ancak bir yabancının işlediği suç günlerce ekranlarda ve gazetelerde yer bulabiliyor. Bu nedenle suçla mücadele kadar rakamların nasıl sunulduğu ve kamuoyunun nasıl yönlendirildiği de aslında sorgulanması gerekiyor. Bunları sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Eine Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird.
4: Ich glaube, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
3: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da sitzt.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
9: Evet, konumuz devam edecek. Maaşlarınızı eşlerinize mi veriyorsunuz? Japonya'da genelde erkekler maaşlarını eşlerine veriyorlarmış. Sizde durum nasıl? Yazın bize 030 217 970 71. Mesajlarınızı okuyalım.

So, und da sind wir wieder. Rengarenk Program Tümüzü'yle devam ediyor arkadaşlar. Ve konumuz Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin birçoğu maaşlarını, her ay almış oldukları maaşları eşlerine veriyorlar. Al hanımcağızım diyorlar. Sen bana harçlık ver yeter diyorlar. Sizde peki durum nasıl arkadaşlar? Böyle bir şey söz konusu mu? Bir dinleyicim, benden Ahmet demiş ki Hakan bende kart bile yok diyor. Ama yani soru kartınız var mı yok mu değil. Maaşınızı eşinize veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Yani para onda mı değil mi? Evet, bir dakika bakayım, başka bir diğer dinleyicimize. Selam Hakan, bizim Türk-Japon erkekleri eşleri onlara para vermeyince gurur meselesi öne sürerek harakiri yapıyor mu diyor. Stuttgart'tan sevgiler Cemil Üstün. Günaydın Hakan. Bu gönderdiğimi radyoda okumayacağına eminim. Seni kırmamak için... Aa, bu çok ayıp, bunu okuyamıyorum. Hakan abi, bizde de aynı para olayı, Allah'a şükür yokluğunu göstermesin. Yuvayı dişi kuş yaptığı için biriktirmeyi de o çok iyi yapar. Ben çok savurganım. 100 euro ver, o gün biter diyor. Bir başka dinleyicim ise, bizde de kasa annem de tuhaf geliyordu bana, lakin doğru olan imiş, test edildi ve onaylandı. Japon olmak gerekiyormuş diyor kendisi. Kolay gelsin, rengarenk yayınlar olsun diyor. Biz de çok teşekkür ediyoruz ve madem rengarenk bir yayın olsun istiyorsun, alın size rengarenk.

çok güzel bir parçaydı değil mi? Şöyle bir silkindik. Arkadaşlar oh kendimize geldik. Hoppa dedik. Evet devam ediyoruz. Kolay gelsin Hakan. Valla haber yalan olabilir. Gidersen göreceksin Japonya veya Güney Kore'de erkekler çok içiyorlar. Ceplerindeki para bitene kadar eşleri her gün para vermez diyor. Daha geçen hafta geldik biliyorsun Güney Kore'den. Bizim hesap ortak ben Arda diyor. Evet. Ceplerindeki para bitene kadar. İşte onun için eşleri de 5 euro veriyor. İşte oranın para birimi neyse artık onu veriyor. Onu da bitirince giriyorlar. Bir diğer dinleyicim. Eşim bana maaşı verse ay ortası ekmeğe dileniriz. Delmenhorst'tan Salim. İkimiz de çalışıyoruz ve ayrıyeten kendi işimiz var. Kendi maaşlarımız kendimize. Yani eşim kendi maaşıyla kirayı alışveriş yapıyor. Ben benim maaşlarımda iste çocuklar. Bu bir tekerleme gibi oldu değil mi? Ya araya bir nokta virgül koysanız. Zo. Bir diğer dinleyicimizse. Selam Hakan, çok Almanca kelime kullanıyorsun. Bu Türk radyosu demiş. Alkışlıyoruz. Arkadaşlar ne geliyorsa okuyorum ben. Ne geliyorsa okuyorum ben. Tamam hiç fark etmiyor. Cemile. Danke für dein Message. So. And ladies and gentlemen. Ha, İngilizce konuşabilir miyim? Arada. Arkadaşlar entegre oluyoruz değil mi? Biraz da entegre. Yani ne dediğimi mutlaka iyi anlıyorsunuzdur. Bu arada şimdi şu arada teknik bir arızamız var. Yani daha doğrusu göndermiş olduğun sesli mesajları maalesef duyamıyorum. Alamıyorum. Bu bugün giderilecek. Dolayısıyla yarından itibaren sesli mesajlara yer vereceğiz. İsterseniz bana bunu yazılı olarak da gönderebilirsiniz. So. Pardon, so da Almancaydı değil mi? Efendime diyeyim. Bu nasıl oldu Cemile? Ay şarkı bana gibi gelmiş gibi oldu diyor. Bak korkmaya başladım Cemile. Selam Hakan, ben Metin. Mindsen. Maaşımı elime vermiyorlar. Kağıtına vererek kartıma yattığı o yüzden veremiyorum zaten. İçimden gelmiyor vermek. Vallahi ben de bir şey anladıysam Arap olayım diyeceğim ama o da ırkçılık mı oluyor artık bilemeyeceğim. Pardon çok özür dilerim. Çok dikkat etmemiz gerekiyor kurmuş olduğumuz cümleler. Hakan abi, hızlı trenler için yüksek basınçlı hortum üretiyoruz. Malzemeler Türkiye'den geliyor. Kalite konuşuyor. Ya Allah'ın sen bu ne alaka? Şimdi bir parça çalacağım. Eğlenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Çarkınımız, Megasarımız ne diyor? Gül döktüm yollarına. Haydi bakalım. Hem de Türkçe.

0: ve Rengarenk'in ikinci saat içerisindeyiz arkadaşlar. Konumuz ise maaşınızı, erkeklere sesleniyorum, maaşınızı eşlerinize mi veriyorsunuz yoksa sizde mi kalıyor? Yani evde sizin mi yoksa eşinizin mi borusu ötüyor? Bu çok kaba oldu ya. Ama ne ya? Herkesin anlayacağı dilden konuştum. Çünkü Japonya'da arkadaşlar erkekler, Japon erkekleri genelde maaşlarını eşlerine veriyorlarmış. Ve muhasebeyi eşleri yapıyormuş. Sizde durum nasıl dedim.
1: Hani öyle bir şey ki Frankfurt'tan güney 15 yıldır buradayım, kontom bile yok la. 15 yıldır çalışıyorum hep karının hesabına. Allah'ım sen kurtar. Şaka şaka karımı seviyorum ha. Yanlış anlaşılmasın, buradan vurgulayalım.
0: Valla sen oradan vurgulamasaydın sana vurgulayacaklardı gibime geliyor da. Yani o kadar da korkuyorsun eşinden, bir de iyi cesaret ha. Başka bir cesaretli dinleyicim.
2: Selam Hakan, ben Belgin. Ay az önce seni dinledim de ne harçlık alması ya. Ben ex kocamın kredi kartını bile alamıyordum. Adam zıngırt koklatmıyordu. İyi ki kendi ayaklarım üzerine duran çalışan bir kadın olduğum için bütün masraflarımı kendim karşılıyorum. Karşıladım ve halen karşılıyorum. Bir yerde hata yaptım da ama nerede hata yaptım onu bilmiyorum. Vallahi helal olsun o kadınlara ya. Kocalarının harçlık alan, onların kredi kartını çatır çatır kullanan kadınlara buradan benden büyük bir alkış. Şaka bir yana. Kendine iyi bak. İyi yayınlar. Öpüldün.
0: Yani Belgin, ben sana ne diyeyim? Sen yanlış kocayı mı seçtin? Yoksa koca seni boşayarak doğruyu mu yaptı? Bilemeyeceğim. Evet arkadaşlar, kredi kartını, maaşını Belgin'e vermek isteyen yeni damat adayları. Buradan duyurulur. Belgin'in gönlünü hoş tutmak istiyorsanız yazın bana. 030-217-970-71. Valla düğününüzde de parayı ben takacağım sizlere. Başka bir dinleyicim. Selam Hakan, ben Köln'den İhsan Uzun. Sen daha çok fazla... Yo. Arkadaşlar bazı öyle mesajlar yazılsın ki bunu özelde yazışalım da böyle... Şimdi ben bunu okusam bilmiyorum ki. Son okurum başa. Şimdi bir diğer dinleyicimize selam Hakan. Kelliye bir ilaç bulundu mu acaba? Sen de gelsin ya, bilincin vardır, bizleri de bilgilendir. Selamlar Volkan. Al sana. Alakası olmayan mesajlardan bir tanesi. Şey gibi oldum. Tante Emala'nın gibi oldum vallahi billahi. Ne ararsan var. Ya aklıma şu geldi, Hakan'a yazayım. Ya konuyu, ya boşver konuyu buluyor. Ya Hakan şu var mıydı? Şu var mıydı? Alayım bakalım. Çok güzel bir parça çalıyorum şimdi sizlere. Evet, dinlediğiniz zaman ilk şarkısı, duyduğunuz zaman aa bu muydu diyeceksiniz. Harika bir şarkı.

0: güzel şarkılar. Rengarenkçe Metropol FM'de. Ay yine Almanca konuştuk değil mi? Ay Cemile. Vallahi travma yaşarım senin yüzünden. Sen arada böyle bir Almanca mı konuşuyorsun? Sözcükler, kelimeler kullanıyorsun. Diyorsun. Bana hesap soruyorsun. Ben de ne diyeceğimi şaşırıyorum. Ach so bile diyemiyorum. Ya da so. O da yok. Evet bu arada... Belgin yazdı. Seviyorum seni Hakan, koptum diyor. Hani şu koca meselesi, arayanlar falan dedim ya. Bir de ben seni sevsem herhalde düğünümüz olur diye düşünüyorum ama yok. Ben senin tipin değilim. Sen ise herkesin tipisin vallahi. Çok güzelsin maşallah. Başka mesajlara yer veriyorum. Bir Burcu diyor ki, Burcu Zerel. Ben bizde hesap ikimizde. İkimizin borusu aynı anda ötüyor. İkimizde de kart var, hesap ortak, para özgürce, ikimizde de açık. Çok güzel. Wunderbar. Bir başka dinleyicimiz ise bakayım. Selam, keşke eşim dinleseydi şu an programı. Kendinin yalnız olmadığını anlayıp mutlu olurdu. Maaşı benden harçlık alır. Ben de benden harçlık alır. Kendisi çok savurgandır. İyi yayınlar Berlin'den Fato. Selam Hakan, kolay gelsin. Ben de Ermin. Her neden? Selam olsun. Kocamın maaşı bendedir. Benim maaşım da bendedir. Eşimin kredi kartı bile bende. Evi ben geçindirdim. Zaten kocamın parayı harcamaya zamanı yok. 7-24 çalışıyor, ediyor diyor. Sen de para saymaktan. Güzelmiş vallahi. Hakan delirmişsin sen diyor. Ama acaba neden? Bir de sebebini yazsan öyle. Delirmişsin deyip de böyle bombayı ortaya bırakır da öyle gitmek olmaz ya. Zo. Başka bir dinleyicim ise Gül Hakan Gül diyor. İyi ki varım ya. Allah beni başımdan eksik etmesin demiş onu da. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Ondan sonra artık sevmeyeceğimin böyle flamenco versiyonlu olan bir parçasını sizlere çalacağım. Çok güzel o da. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
1: Abitur her şey değil. Türkiye'nin en prestijli üniversiteleri Köln'de seni bekliyor. Bölümleri keşfet, akademisyenlerle tanış, burs fırsatlarını öğren. 6 Haziran Cumartesi Pullman Hotel Köln. Ücretsiz kayıt için yerini ayırt. Ünitercih.com.
2: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenloaştrase 262.
3: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: artık sevmeyeceğim.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Artık sevmeyeceğim dedi ama burada

Amin deriz. Çok seviyorum onu. Şahin Kıllı. Yazdıklarımı okursanız çok sevinirim. Şu anda Fethiye'den yazıyorum diyor. Acaba akıllı mı dedim. Yok, kıllıymış soy ismi. Kalpleri de göndermiş. Her şey gönlünüzce olsun. Sizin teşekkür ediyoruz. Selam Hakan. Erkek çalışır, bütün evin giderini karşılar. Şu zihniyetten kurtulmak lazım. Senin maaşın benim maaşım. Benim maaşım seni ilgilendirmez falan filan. Fillikte ve beraberlik oluşturmak için birlik hesaptan harcamak ve biriktirmek lazım. Değil mi? Emeğinize, yüreğinize sağlık. Dedikten sonra bu konuyu da birazcık burada noktalayalım. Çok mesajlar geliyor. Fazla uzatmayalım ama. Das war's. Gut. Angene. Aa, yine Almanca konuşuyorum. Cemile, duyuyor musun Cemile? Radyonun yeni açanlar, Hakan Almanca konuşma diyor. Tamam Cemile, konuşmuyorum. Bir dubeliz.

Sezen Aksu, Manifesto diyor. Rengarenk programı devam ediyor. Selam Hakan, eşim yok, derdim yok. Para da benim, hayat da benim diyor.

Ayşe Melis böyle bir açıklamada bulunmuş. Eşim yok, derdim yok, para da benim, hayat da benim. Dert de senin oluyor ama onu da unutma. Şimdi eşin olsa derdini bölebilirsin yani. Yarısını ona verebilirsin. Zor. Kadınlara sesleniyorum burada. Kadınların depresyon ve stres riskini azaltmak için, şimdi iyi dinleyin, yılda en az 3 veya 4 kez tatile çıkmaları gerekiyormuş. Duydunuz mu? Duydunuz mu erkekler? Hanımlarınızın, kadınlarınızın stresini azaltmak için senede en az 3 veya 4 kez tatile götürmeniz gerekiyormuş. Bir hatta kendilerinin gitmeleri gerekiyor. O zaman kadınları Antalya'da

Mahalleye taşınmaya davet ediyorum. Direkt orada kalın arkadaşlar. Ne dert kalır, ne tasa kalır, ne keder kalır. Hiçbir şey. Direkt Antalya'ya veyahut da Bodrum'a veyahut da ne var? Çeşme var. Değil mi? Gidin oraya. Derdiniz, tasanız hiçbir şey kalmaz. Aya benzer diyor. Benden bahsediyorlar. Ay. Ece Seçkin ve Mustafa Sandal.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Doğu Almanya yıllarca göçmen istemiyoruz dedi. Şimdi ise büyük bir gerçekle karşı karşıya. Çalışacak insan kalmıyor. Kasabalar yaşlanıyor, gençler batıya gidiyor. Bir zamanlar yabancılara mesafeli duran bölgelerde bugün hastaneler hemşire arıyor, restoranlar personel bulamıyor, küçük işletmeler devralacak insan bekliyor. Özellikle Saksonya-Anhalt, Thüringen ve Mecklenburg-Vorpommern gibi eyaletlerde nüfus hızla yaşlanıyor. Birçok köyde ve küçük şehirde dükkanlar kapanıyor, evler boş kalıyor. Uzmanlara göre sorun artık sadece işçi eksikliği değil. Yeni iş kuracak, yatırım yapacak, şirket devralacak genç insanlar da giderek azalıyor. İşin ironik tarafı ise şu: yıllarca yabancılar gelmesin denilen bölgelerde şimdi ekonomiyi ayakta tutacak insan aranıyor. Bakım sektörü, sağlık hizmetleri, lojistik, gastronomi ve zanaatkarlık alanlarında ciddi personel açığı var. Birçok işletme sahibi emekli oluyor ama yerini devralacak kimse bulamıyor. Ekonomistler ise açık. Göçmenler olmadan bu açığın kapanması zor. Buna rağmen bazı bölgelerde hala göçmen karşıtı söylemler var. Ancak gerçek hayat başka bir şey söylüyor. Çalışan yoksa ekonomi dönmüyor. Leipzig, Dresden ve Berlin çevresi gibi büyük yatırımların olduğu bölgelerde ise farklı bir tablo var. Tesla, TSMC gibi şirketler sayesinde gençler ve uluslararası çalışanlar bu şehirlere geliyor. Fakat kırsal bölgelerde durum giderek ağırlaşıyor. Nüfus yaşlanıyor, iş gücü azalıyor, kasabalar sessizleşiyor. Doğu Almanya bugün çok net bir soruyla karşı karşıya. Göçmensiz bir ekonomi gerçekten ayakta kalabilir mi? Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Evet ve biraz sonra sizlere bilet armağan edeceğim arkadaşlar. Kimin bileti? Bu cumartesi günü Oberhausen'da. Heyecan yapalım biraz. Söylemiyorum. Öncesine Burcu Güneş'in Aşkın Beni Baştan Yazar adlı bu duygusal şarkıya yer verelim. Ondan sonra yavaş yavaş hazırlanalım, ısınalım ve kimin biletlerini biraz sonra öğreneceksiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ve Dünya Futbol Şampiyonası'na kaç gün kaldı? İki hafta kaldı. İki haftadan
2: az. Çok az bir zaman kaldı.
1: Heyecanlı maçlar bizleri bekliyor. Çok aynen. Güzel maçlar bizleri
2: ve çok ilginçtir ki Bielefeld Üniversitesi Dünya Kupası heyecanını bir nevi ölçecekmiş.
1: Nasıl?
2: 48 ülkeden 48 ayrı katılımcı bekliyorlar. Ve onların kollarına birer saat takacaklar. Hı. Ve maç esnasında o ülkelerin heyecanını, kalp atışlarını ve buna benzer bütün şeyleri ölçeceklermiş. Sadece bununla kalmayıp maçtan sonra ertesi günü o anki ruh hali falan aklına ne geliyorsa hepsini ölçeceklermiş.
1: Maçı kaybedince televizyonu kıran bizim taraftarlar var ya. Televizyona kurşun sıkanlar falan. ertesi gün Türk taraftarına soruyorlarmış. Hani saat nerede? Sinirden yedim.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
2: Evet ve bu cumartesi günü arkadaşlar Oberhausen İbadbad'da nostaljik ve canlı bir musical zaman yolculuğuna sizleri davet edeceğim. Kim çıkıyor? Orkestrasıyla birlikte Muhabbet sizlerle birlikte olacak. Ve bu muhabbetin bu hem show hem komedi olacak, hem şarkı olacak, hem söyleyecek, hem söylettirecek. Aynı zamanda sevenleriyle buluşacak muhabbetin. Cumartesi günü dediğim gibi Ebert'te konserine bilet istiyorsanız beni şimdi arıyorsunuz 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 ve muhabbet denilince akla gelen İlk şarkılardan bir tanesi muhabbet yapan şarkılardan bir tanesini şimdi çalacağım dedim ama telefonlar kilitlini verdi. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Merhaba, ben Ayhan.
2: Ayhan, nereden arıyorsun bizi?
3: Ben Dorsten'den arıyorum.
2: Dorsten.
3: Dorsten.
2: Ha, yakın mı oraya?
3: 15 dakika.
2: Oo, tamam. Yakınmış, benim iş yerinden yakın yani, benim evde iş yerim. Peki sen şimdi bu biletleri almak için bize ne feda edeceksin?
3: Vallahi Hakan, ne istersin? Birçok şey var burada.
2: Ne istersin? Ben neler istemiştim şimdiye kadar?
3: Canım sağ olsun.
2: Bir dinleyicimden arabanın içerisinde üstünü çırılçıplak soyun demişti. Fotoğrafını gönder. Evet. Ne yaptı? Ya yaptı?
3: Evet.
2: Senden onu istemeyeceğim.
3: Tamam.
2: Güldür için bilet hediye etmiştin. İki tanesiyle ama bu cesaretinden dolayı 4 tane bilet vermiştik kendisine. Evet. Fotoğrafını da acaba yayınlayabilir mi? Ya o kadar da olmasın abi be. Peki sen ne yapmak istersin? Söyle bakayım.
3: Sen paşa gönlü ne isterse söyle, ben onu yapayım Hakan.
2: Yalnız mısın şu anda?
3: Yalnızım.
2: Kimse yok yanında?
3: Yok, bu kimse yok. Evet.
2: Eyvah. Evli misin?
3: Evliyim.
2: Tamam, evliysen eşin yanındaysa eşinin yanağına bir öpücük kondur diyecektim ama.
3: Ah, maalesef yanımda değil. O da
2: arabanın içinde şey, arabanın içinde misin?
3: Yok, dükkandayım.
2: Dükkanda herhangi bir yerde bir cam var mı?
3: Var.
2: Cama yaklaşır mısın?
3: Yaklaşırım tabii.
2: İyice yaklaş, iyice.
3: Uh-huh.
2: Tamam, şimdi cama böyle kocaman bir öpücük koyar mısın? Yani eşini tamam, öpüyor musun gibi olsun. Öpeceğim.
3: Tamam. Yok ama erkek o. Bir tane manken var da erkek o.
2: O da olur. Yani anlarla öpebilirsin. Hiç sorun değil. Yani biz sonuçta öpmüyoruz. Hadi ama bir de fotoğraf, selfie yapabilir misin?
3: Selfie yapayım artık.
2: Tamam. Onu da bana gönder. Burada.
3: Tamam.
2: Radyomuzda da paylaşalım sosyal medyamıza. Bakarsın artist falan olursun.
3: Oo, tabii.
2: Hiç gazoz mazoz içmene de gerek yok.
3: Yani.
2: Çekiyor musun?
3: Çekeyim Hakan'cığım. Şimdi istiyorsun. Hemen çekeyim.
2: Hemen çekeceksin tabii. Abi bir fotoğraf falan gelmedi. Biz de al gülüm ver gülüm.
3: Tamam Hakan'cığım. Dur hemen ayarlayıp çekiyorum.
2: Tamam. Sen ayarlarken. Evet. Evet, hadi bakalım. Öpücüğü duyacağız ama.
3: Anladım, tamam. Ya bir bilet vereceğim.
2: Allah, bir bilet değil, iki bilet. İki.
3: İkisi olur o zaman.
2: İki bir olur mu canım, olmaz. İki.
3: Şimdi şöyle yapalım. Önceliğim hafiften, evet. Gel bakalım aslında.
2: Konuşuyorsun da yani.
3: Tabii konuşuyorum ama o cevap vermiyor.
2: Ya, fantazi de yapıyorsun yani. Allah Allah.
3: Evet.
2: Yanağına bir öpücük konur. Çabucacık müziğimize de girelim. İşte bu! Vallahi billahi helal olsun sana vallahi. Bu alkışlar yine sana geliyor.
3: Teşekkür ederim.
2: İki tane bilet ve orada konserde ben de olacağım. Orada beni bul, seni de muhabbetle tanıştıracağım, fotoğraf çektireceğim, tamam mı? Ondan sonra tamam, senin için bu adam manken öptü diyeceğim. Hattımıza kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun. Ve arkadaşlar, muhabbetle.

0: Antalya, Bodrum, Istanbul, letzter Aufruf, İzmir und Ankara.
1: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
2: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
3: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln-Bonn Airport.
4: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Ben sana bir müjde vereyim. Aziz Yıldırım'ın Arda Güler'i bir yıllığına kiralama şeyi var, durumu var. Fısıltı gazetesinden öğrendim. Arsenal 200 milyon veriyor adama ama Arda Güler kabul ederse, Aziz Yıldırım eğer bunu bitirirse başkan. Benim istediğim başkan zaten Aziz Yıldırım. Sana bu kadar bir sevindirici haber vereyim. Arda Güler geldi mi Fener'e? Aziz Yıldırım başkan.
3: Lazoğlu. Bak şimdi sen herhalde yeni uyandın. Biz bu haberi sabah 5'ten beri Serdar'la yapıyoruz. Biz aslında sana haber verecektik de uykunu bölmek istemedik. Ama böyle yine gizli gizli söyledin ya, biz burada pek gizli olamadık, tamam mı? Birazcık geç kaldım vallahi billahi. Yine de çok teşekkür ediyorum sana. Bizi düşünmüşsün. Gizli gizli bile sessiz sessiz konuşuyor. Muazzamsın Lazoğlu. Neden Lazoğlu? Çünkü Lazoğlu yazıyor burada da, onun için. Yapacak başka bir şey yok. Şimdi bir şarkı çalacağım. Şarkı çalacağım ama en sevdiğim şarkıların, sen de her şeyi seviyorsun Hakan ya diyeceksiniz. Ama öyle ne yapayım arkadaşlar? Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Yani şu şarkı sevilmez mi? Allah'ınızı severseniz. Yani deyin ki Hakan, ya bırak Hakan. Yok öyle bir şey. Muazzam bir şarkı. Bu şarkıyı dinlediğin an

Evet, burası rengarenk. Aşk var, tutku var, eğlence. Son ses. En güzel şarkılar, en sıcak anlar ve günümüzün enerjisi şimdi sizinle beraber. Mikrofonun diğer ucunda ben DJ Hakan. Sizlerle aynı ritimdeyim arkadaşlar. Ve kemerlerinizi bağlayın çünkü bugün müzik hiç susmayacak dedikten sonra en güzel şarkılarımızdan bir tanesiyle devam ediyoruz ve maalesef programımızı da burada hafiften sonlandırıyoruz. Ağlamaya gerek yok ama Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Fuat arkadaşım saat 13'den 15'e kadar sizlerle olacak ve birbirinden güzel şarkıların yanı sıra tabii ki Nordrhein-Westfalen'deki arkadaşlardan bahsediyorum. Fuat arkadaşımız sizlerle birlikte olacak. So, 15'ten itibaren de Esra geldi, bizim deli kızımız geldi. Cicilerini giymiş böyle, yanmış gelmiş ya da pislikten mi o? Yıkansaydı da görseydik mi acaba? Pislikten mi yoksa yanmış mı? Esra! Burada şimdi tabii ki enerjisini aldı burada. Bütün gün Allah sizin başınız ağrıtacak, ben şimdiden söyleyeyim ama onun başı ağrıtması çok güzel oluyor. Zo! Program bitirirken de zo dedim yine de. Cemile duyuyor musun? Radyonun yeni açanlar. Hakan hep arada böyle Almanca konuşuyorsun yani bilmiyorum falan dedi de biz de artık... Sonra bir diğer dinleyicim dedi ki sen Almanca arada konuşuyorsun diye Cemile orada serzenişte bulunuyor ama Zilig in meinen Armen diye baştan sona Almanca şarkıyı çaldın Hakan, helal olsun sana diyor. Böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Bengü ve Ümit Sayın ya sen gidip de diyor. Metropol FM'desiniz. 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Sakın radyonuza ayrılmayın. Mikrofonu ben, Cihakan.

Grünwald Energie sadece uygun fiyatta enerji sunmakta kalmaz. Aynı zamanda çevreye ve topluma karşı sorumluluk taşır. Şirket elektriğini %100 yenilebilir kaynaklardan sağlar. Fosil yakıt ve nükleer enerji kullanılmaz. Bu sayede

0: Türkiye'nin önde gelen hastane ve klinikleri, doktorlarıyla sizler için Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'na geliyor. Estetikten saç ekimine ve diş sağlığına, kalp hastalıkları, ortopedi ve kanser tedavisine ihtiyaç duyduğunuz tüm branşlarda ünlü Türk doktorlarla birebir görüşün. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran'da Hilton Düsseldorf Oteli'nde. Fuara giriş ücretsizdir.
1: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia.

0: ve uluslararası denklik süreçlerini birinci ağızdan öğren. 6 Haziran Cumartesi günü Pullman Hotel Köln'de buluşalım. Ücretsiz kayıt için hemen yerini ayır. ünitercih.com.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird,
1: bildet Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes
3: hervor. Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da...
4: Also ich glaube, dass es eher, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da suç istatistikleri raporu açıklandı ve manşetlerde yabancı suçlular arttı, göçmenler suç istatistiklerinde öne çıkıyor, Almanya'da yabancı suçlular alarm veriyor manşetlere atıldı. Alman medyası detayları, rakamları ve analizleriyle biliniyor. Örneğin bir otomobil testinde lastiğin yol tutuşundan fren mesafesine kadar onlarca sayfa analiz ve inceleme yapabilir. Ancak konu yabancılar, yani göçmenler ve suç olunca nedense birçok medya kuruluşu rakamların arkasındaki nedenleri anlatmaktan çok sansasyonel ve çarpıcı başlıklara yöneliyor. Kriminelle Ausland başlığı her zaman tık getiriyor, dikkat çekiyor ve maalesef birçok kişinin duymak istediği hikayeyi anlatıyor.
2: Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein.
6: Für dringend tatverdächtig wird dieser Mann gehalten, syrischer Staatsbürger.
7: Etwa jeder dritte Tatverdächtige hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
5: Oysa istatistiklerin detaylarına bakıldığında tablo o kadar da basit değil. Suç istatistikleri raporunda Almanya'da işlenen suç oranların neredeyse %36'sı yabancılar tarafından işlendiği belirtiliyor. Bu rakamların içinde Almanya'da yaşayan göçmenlerin yanı sıra turistler, iltica başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve ülkede geçici bulunan kişiler de yer alıyor. Üstelik söz konusu veriler, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişiler değil, polis tarafından şüpheli olarak kaydedilen kişileri kapsıyor. Fakat bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor.
8: Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen auf sehr hohem Niveau, aber leicht absinkend.
5: Bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor. Çünkü göçmenler suç işliyor, yabancılar suç işliyor söylemi çok iyi satıyor. Peki neden gençlerin suç istatistiklerinde daha fazla yer aldığı, neden sosyal sorunların, eğitim eksikliğinin veya yoksulluğun suç oranlarını etkilediği aynı heyecanla tartışılmıyor? Çünkü bunlar çok karmaşık konular. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk ve diğer göçmen kökenli insanlar her gün çalışıyor, vergi ödüyor, şirket kuruyor, doktorluk yapıyor, kamu alanında hizmet sunuyor, çocuk yetiştiriyor ve bu ülkenin ekonomisine ciddi ve büyük katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki bu gerçek hikayeler manşete taşınmıyor. Çünkü iyi entegre olmuş bir göçmen haberi değer taşımıyor. Ancak bir yabancının işlediği suç günlerce ekranlarda ve gazetelerde yer bulabiliyor. Bu nedenle suçla mücadele kadar rakamların nasıl sunulduğu ve kamuoyunun nasıl yönlendirildiği de aslında sorgulanması gerekiyor. Bunları sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Eine Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird.
4: Ich glaube, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
3: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da sitzt...
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Metropol FM ifini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır. Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Für den Terroranschlag auf feiernde Menschen in Bielefeld ist der Attentäter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht sprach den 36-jährigen Syrer wegen vierfachen versuchten Mordes schuldig und stellte die besondere Schwere seiner Schuld fest. Außerdem ordnete das Gericht Sicherungsverwahrung an.
2: Das Gericht verhängte damit die Höchststrafe und folgte dem Antrag der Bundesanwaltschaft. Die hält den Syrer wegen seiner radikal-islamischen Gesinnung weiter für gefährlich. Er hatte vor gut einem Jahr vor einer Bar in Bielefeld feiernde Menschen mit einem Messer angegriffen. Vier wurden lebensgefährlich verletzt. Der Täter soll bereits in Syrien jahrelang für die Terrormiliz IS tätig gewesen sein. 2023 kam er dann nach Deutschland. Hier sollen sich laut einem Gutachten seine psychischen Probleme noch verstärkt haben. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Der Beitragssatz für die Rentenversicherung könnte einer offiziellen Schätzung zufolge 2028 deutlich auf 19,9% steigen. Das wären 1,3% mehr als die 18,6% heute. Die tatsächliche Entwicklung hänge unter anderem von der geplanten Rentenreform der Koalition und der Wirtschaftsentwicklung ab, sagte ein Sprecher der Rentenversicherung. Wenn erkrankte Kinder betreut werden müssen, bleiben dafür laut einer Auswertung der allgemeinen Ortskrankenkassen nach wie vor meistens berufstätige Frauen zu Hause. Fast 3/4 der Kinderkrankentage im vergangenen Jahr nahmen weibliche Kassenmitglieder. Das ermittelte das Wissenschaftliche Institut der AOK nach eigenen versicherten Daten.
3: Hustensaft, Fieberzäpfchen und ein quengeliger kleiner Patient. In der Regel bleiben immer noch die Mütter daheim. Nur 27% der Kinderkrankentage fielen auf Männer. Besonders wenige Väter meldeten sich fürs Kind in Bayern krank. Die meisten waren es in Sachsen. Die AOK-Experten sehen darin ein Zeichen für die weiterhin ungleiche Verteilung der Care-Arbeit in Familien. Gesetzlich Versicherte können Krankengeld beantragen, wenn ihr Kind unter 12 Jahren krank ist und sie deshalb nicht zur Arbeit gehen. Die Krankenkasse übernimmt dann einen Großteil des Dienstausfalls. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Deutschlands Fußballnationalmannschaft hat sich mit einem knappen Sieg von den Fans zur WM verabschiedet. In einem lockeren Trainingskick über 2x25 Minuten setzte sich die DFB-Auswahl gegen Finnland mit 1:0 durch. Ein Eigentor des Finnen, Doni Arifi vom Zweitligisten Spielvereinigung Reuter Fürth, brachte die Entscheidung.
4: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
5: Metropol FM, Türkiye gündemi.
6: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
7: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
6: Güçlü kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Gündeminde ne var?
7: Evet, yaklaşık 2 haftalık bir ara vardı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinede gündem başlıklarının en başta ekonomi olması bekleniyor. Daha sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'ndaki son durumun ele alınması planlanıyor. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel kurultaya ilişkin bir açıklama yaptı. Diğer yandan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama var. Kısaca CHP cephesinden neler aktaracaksın?
7: Evet, Özgür Özel öncelikle olağanüstü kurultay için imza sürecinin başladığını söyledi. Bu sabah saatlerinde çeşitli imzaların toplandığını ama delegelerden toplamda 550'nin üzerinde imza gerekliliğini ifade etti kurultayı yapabilmek için. Ekrem İmamoğlu'nun bir mesajı vardı. O da dedi ki benim en özgür halimle bulunduğum 4 duvarında, kayyımın sıkışıp kaldığı 4 duvarında bir önemi yoktur. Önemli olan cumhuriyetin, emanetin geleceğidir. Koruyacağız ve kazanacağız mesajını verdi.
6: Ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 9 günlük bayram tatilinin bilançosunu paylaştı. Ne dedi?
7: Evet, aslında önceki yıllara göre bakıldığında çeşitli değerlendirmeler var. Tabii kayıpların sayısına bakılıyor. Bu yıl Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının olduğu yıl olarak belirtildi ama bu sene 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.
6: Ekonomiye de bakacak olursak yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda büyüme oranı belli oldu. Nedir?
7: Evet, şimdi yılın ilk çeyreğinde %2,5'luk bir büyüme var. Yani aslında Türkiye ekonomisinin ard arda 23 çeyrektir büyüdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Bir yandan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu da geçim hesabını yaptı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 35 bin, yoksulluk sınırının 114 bin lirayı geçtiğini duyurdu.
6: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bielefeld Üniversitesi yaklaşan Dünya Kupası için dünya çapında bir araştırma başlatıyor. Araştırmada 48 katılımcı ülkenin taraftarlarının maç sırasındaki duygusal tepkileri incelenecek. Gönüllüler akıllı saat takacak ve kalp atışları ölçülecek. Bilim insanları gol, verilmeyen penaltı ya da penaltı atışları gibi anlarda nabzın nasıl değiştiğini görmek istiyor. Bielefeld Üniversitesi bazı ülkelerde taraftarların daha duygusal olduğu yönündeki yaygın kanının bilimsel verilerle inceleneceğini açıkladı. Araştırmaya katılanlar ayrıca hangi maçı, hangi durumda ve yalnız mı yoksa başkalarıyla mı izlediklerini anketlerde belirtecek. Araştırmada maçların uykuya ve ertesi iş gününe etkisi de ölçülecek. Araştırmaya katılmak isteyen taraftarlar Bielefeld Üniversitesi'ne başvurabiliyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara, hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin köndeki adresi. Fenloaştrase 262.
3: Abitur her şey değil. Türkiye'nin en prestijli üniversiteleri Köln'de seni bekliyor. Bölümleri keşfet. Akademisyenlerle tanış, burs fırsatlarını öğren. 6 Haziran Cumartesi Pullman Hotel Köln. Ücretsiz kayıt için yerini ayırt. Ünitercih.com.

en güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da federal hükümet siber saldırılara karşı savunmayı güçlendirmek istiyor. Bakanlar Kurulu bu konuda yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Buna göre Federal Bilgi Güvenliği Dairesi, polis ve Federal Kriminal Dairesi daha geniş yetkilere sahip olacak. Amaç dijital saldırıları daha erken fark etmek ve mümkünse başlamadan durdurmak. Federal İçişleri Bakanı Dobrindt'e göre bu adım Almanya'nın güvenlik yapısı için önemli bir dönüm noktası.
2: Deutschland ist weltweit eines der Hauptziele von Cyberangriffen. Wir werden proaktiv dagegen vorgehen, was bedeutet, wir schlagen zurück, wir schalten die Bedrohung aus, wenn wir angegriffen werden, wir werden Angreifer stören und deren Infrastruktur zerstören.
1: İçişleri Bakanı Dobrindt'e göre Almanya'nın hedef alınmasının önemli bir nedeni ülkenin güçlü bir ekonomisi olması.
2: Deutschland ist als eine der bedeutendsten Wirtschaftsnationen der Welt eines der zentralen Angriffsziele steht im Fokus von Cyberangriffen. Wir stellen fest, dass wir zunehmend professionellen Angriffen ausgesetzt sind, die auch ein wesentlicher Teil der hybriden Bedrohungen darstellen.
1: Saldırıların hedefinde sadece devlet kurumları yok. Ayrıca ekonomi, sanayi, bilim dünyası ve kamu kuruluşları da bu tehditlerden etkileniyor.
2: Im Fokus stehen hier bei diesen Angriffen Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, staatliche Stellen, Behörden. Diese Cyberangriffe werden zu unterschiedlichen Zielen eingesetzt, zur Sabotage, zur Spionage, zur Desinformation, zur Erpressung. Sie dienen aber auch dem Ziel der Destabilisierung unserer Gesellschaft.
1: Bu saldırıların hedefinde ekonomi, sanayi, devlet kurumları ve resmi daireler var. Siber saldırılar farklı amaçlarla kullanılıyor. Sabotaj, casusluk, dezenformasyon ve şantaj bunlardan bazıları. Yeni yasa tasarısıyla Almanya siber saldırılara karşı daha hızlı ve daha güçlü tepki vermek istiyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ve Dünya Futbol Şampiyonası'na kaç gün kaldı? İki hafta kaldı.
2: Çok az bir zaman kaldı.
1: Canlı maçlar bizleri bekliyor. Çok güzel maçlar bizleri bekliyor.
3: Çok ilginçtir ki Bielefeld Üniversitesi Dünya Kupası heyecanını bin ile ölçecekmiş.
1: Nasıl?
3: 48 ülkeden 48 ayrı katılımcı bekliyorlar. Ve onların kollarına birer saat takacaklar. Ve maç esnasında o ülkelerin heyecanı.

0: ertesi gün yine Türk taraftarına soruyorlarmış. Hani saat nerede? Sinirden yedim.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı.

0: Just kalkacağız. Metropol FM Özel Dosya.
1: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird,
1: bildet Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes
3: hervor.
1: Man
3: geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da...
4: Also ich glaube, dass es eher, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da suç istatistikleri raporu açıklandı ve manşetlerde yabancı suçlular arttı, göçmenler suç istatistiklerinde öne çıkıyor, Almanya'da yabancı suçlular alarm veriyor manşetlere atıldı. Alman medyası detayları, rakamları ve analizleriyle biliniyor. Örneğin bir otomobil testinde lastiğin yol tutuşundan fren mesafesine kadar onlarca sayfa analiz ve inceleme yapabilir. Ancak konu yabancılar, yani göçmenler ve suç olunca nedense birçok medya kuruluşu rakamların arkasındaki nedenleri anlatmaktan çok sansasyonel ve çarpıcı başlıklara yöneliyor. Kriminelle Ausländer başlığı her zaman tık getiriyor, dikkat çekiyor ve maalesef birçok kişinin duymak istediği hikayeyi anlatıyor.
2: Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein.
6: Für dringend tatverdächtig wird dieser Mann gehalten, syrischer Staatsbürger.
7: Etwa jeder dritte Tatverdächtige hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
5: Oysa istatistiklerin detaylarına bakıldığında tablo o kadar da basit değil. Suç istatistikleri raporunda Almanya'da işlenen suç oranların neredeyse %36'sı yabancılar tarafından işlendiği belirtiliyor. Bu rakamların içinde Almanya'da yaşayan göçmenlerin yanı sıra turistler, iltica başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve ülkede geçici bulunan kişiler de yer alıyor. Üstelik söz konusu veriler, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişiler değil, polis tarafından şüpheli olarak kaydedilen kişileri kapsıyor. Fakat bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor.
8: Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen auf sehr hohem Niveau, aber leicht absinkend.
5: Bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor. Çünkü göçmenler suç işliyor, yabancılar suç işliyor söylemi çok iyi satıyor. Peki neden gençlerin suç istatistiklerinde daha fazla yer aldığı, neden sosyal sorunların, eğitim eksikliğinin veya yoksulluğun suç oranlarını etkilediği aynı heyecanla tartışılmıyor? Çünkü bunlar çok karmaşık konular. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk ve diğer göçmen kökenli insanlar her gün çalışıyor, vergi ödüyor, şirket kuruyor, doktorluk yapıyor, kamu alanında hizmet sunuyor, çocuk yetiştiriyor ve bu ülkenin ekonomisine ciddi ve büyük katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki bu gerçek hikayeler manşete taşınmıyor. Çünkü iyi entegre olmuş bir göçmen haberi değer taşımıyor. Ancak bir yabancının işlediği suç günlerce ekranlarda ve gazetelerde yer bulabiliyor. Bu nedenle suçla mücadele kadar rakamların nasıl sunulduğu ve kamuoyunun nasıl yönlendirildiği de aslında sorgulanması gerekiyor. Bunları sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Eine Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird.
4: Ich glaube, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
3: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da sitzt...
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Der Tankrabatte und gesunkene Rohölpreise haben die Autofahrer im Mai beim Spritkauf deutlich entlastet. Nach dem teuersten Tankmonat April waren die Kraftstoffe wieder günstiger zu haben. Das zeigt eine Bilanz des Automobilclubs ADAC für den Monat Mai. Rechnungen der Monopolkommission und des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung zeigen zudem, inzwischen wird die Steuersenkung, die 2 Monate lang gilt, zumindest bei den Benzinsorten E5 und E10, vollständig weitergegeben. Für den Terroranschlag auf feiernde Menschen in Bielefeld ist der Attentäter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht sprach den 36-jährigen Syrer wegen vierfachen versuchten Mordes schuldig, stellte die besondere Schwere seiner Schuld fest und ordnete Sicherungsverwahrung an.
2: Das Gericht verhängte damit die Höchststrafe und folgte dem Antrag der Bundesanwaltschaft. Die hält den Syrer wegen seiner radikal-islamischen Gesinnung weiter für gefährlich. Er hatte vor gut einem Jahr vor einer Bar in Bielefeld feiernde Menschen mit einem Messer angegriffen. 4 wurden lebensgefährlich verletzt. Der Täter soll bereits in Syrien jahrelang für die Terrormiliz IS tätig gewesen sein. 2023 kam er dann nach Deutschland. Hier sollen sich laut einem Gutachten seine psychischen Probleme noch verstärkt haben. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Geht es um soziale Leistungen, gibt es häufig Streit über Ansprüche. Und dieser landet immer häufiger vor Gericht. Die Sozialgerichte in Deutschland verzeichneten nach Angaben des Deutschen Richterbundes im vergangenen Jahr mehr als 300.000 neue Fälle.
3: Die meisten neuen Verfahren gab es in NRW, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. Egal ob Bürgergeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld oder Pflegeversicherung. Zwischen Betroffenen und den zuständigen Ämtern gehen die Meinungen über die zustehenden Leistungen mittlerweile häufig auseinander. Das wird wegen des Umstiegs auf die neue Grundsicherung nächsten Monat und all den angekündigten Reformen zum Sozialstaat sicherlich nicht besser, heißt es vom Richterbund. Nötig sei deshalb mehr Personal an den Gerichten. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Deutschlands Fußballnationalmannschaft hat sich mit einem knappen Sieg von den Fans zur WM verabschiedet. In einem lockeren Trainingskick über 2x25 Minuten setzte sich die DFB-Auswahl gegen Finnland mit 1:0 durch.
4: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
5: Metropol FM, Türkiye gündemi.
6: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
7: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
6: Güçlü kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Gündeminde ne var?
7: Evet, yaklaşık 2 haftalık bir ara vardı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığı toplanacak olan kabinede gündem başlıklarının en başta ekonomi olması bekleniyor. Daha sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'ndaki son durumun ele alınması planlanıyor. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel kurultaya ilişkin bir açıklama yaptı. Diğer yandan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama var. Kısaca CHP cephesinden neler aktaracaksın?
7: Evet, Özgür Özel öncelikle olağanüstü kurultay için imza sürecinin başladığını söyledi. Bu sabah saatlerinde çeşitli imzaların toplandığını ama delegelerden toplamda 550'nin üzerinde imza gerekliliğini ifade etti kurultayı yapabilmek için. Ekrem İmamoğlu'nun bir mesajı vardı. O da dedi ki benim en özgür halimle bulunduğum 4 duvarında, kayyımın sıkışıp kaldığı 4 duvarında bir önemi yoktur. Önemli olan cumhuriyetin, emanetin geleceğidir. Koruyacağız ve kazanacağız mesajını verdi.
6: Ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 9 günlük bayram tatilinin bilançosunu paylaştı. Ne dedi?
7: Evet, aslında önceki yıllara göre bakıldığında çeşitli değerlendirmeler var. Tabii kayıpların sayısına bakılıyor. Bu yıl Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının olduğu yıl olarak belirtildi ama bu sene 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.
6: Ekonomiye de bakacak olursak yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda büyüme oranı belli oldu. Nedir?
7: Evet, şimdi yılın ilk çeyreğinde %2,5'luk bir büyüme var. Yani aslında Türkiye ekonomisinin ard arda 23 çeyrektir büyüdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Bir yandan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu da geçim hesabını yaptı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 35 bin, yoksulluk sınırının 114 bin lirayı geçtiğini duyurdu.
6: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Hava Durumu.
8: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 22 derece gün boyunca. Köln ve Bonn'da 12-23, Aachen'da 13-22, Düren'de 14-24 derece bekleniyor. Düren'de sıcaklık 23 derece. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
5: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
9: Öz Yörem.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Baydos keyfimiz başladı. Nasıl heyecanlıyım anlatamam. Öyle bir hafta bir tatil molası verdik. Hemen geldik, enerjimizi tazeledik. Baydos keyfi için yemin ederim parmak uçlarımda zıplıyorum çocuklar gibi. Size anlatacak çok şeyim var. Çok güzel hazırlıklar yaptım sizin için. Evet, çok güzel şarkılar seçtim. Sizlerle bol bol muhabbet edeceğiz bugün. Çok özleştik yahu. Bana tatil iyi gelmiyor mu acaba? Fazla mı özlüyorum acaba? Bu özlemden ne yapacağız? Tatildeyim yemin ederim. Elimde not defterim var. Dinleyicilerime bir şeyler anlatırım diye sürekli not alıp durdum. Çalıştım yani tatilde de. Çok güzel şeyler bizi bekliyor arkadaşlar. Paydos keyfimizle birlikteyiz. Emre Fel radyolarımızda bir güldün diyor.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Bir haftadır Esra neredeydin diye soranlar var. Arkadaşlar, nerelere gittiğime inanamazsınız. Çöle gittim, çöle. Böyle dedim ki deniz, kum, güneş, tatil yapayım dedim. Bir gittim çöl. Bana söylenmemişti bu. Kanarya Adaları arkadaşlar, ya inanılmaz etkilendim. Gittiğimde hani bu küçükken resim derslerinde çizdirilerdi. Bir ada çiz derdi öğretmenin. Ada çizerdin böyle. Aynısına gittim. Hayatımda, çocukluğumda çizdiğim resimlere gitmiş oldum tatile. Böyle bir şey olabilir mi? Her yer kaktüs dolu. Her yer palmiye dolu kum. Sahra çölüne o kadar yakın ki oradaki kumlar geliyormuş mesela oraya. Ben hiç çölde tatil yapacağımı tahmin etmemiştim. Bana bunu kimse söylemedi. Bir de kilometrelerce yürüdüm yani. Bir an dedim aman Allah'ım, bu bir sefillik mi yoksa? Ama yok, sonunda deniz vardı. Bol bol sizleri de düşünerek tatilin tadını çıkardım. Ama çok ilginçti, çöl. Siz hiç hayatınızda çölde tatil yaptınız mı? Ya bir yandan çöl ama bir yandan kocaman da deniz var. Palmiyeler var, kaktüsler var. Hani böyle kaslarını gösteren insan gibi duran kaktüsler var ya. İşte onlardan vardı bol bol. Böyle kollarını açmışlar kaktüs böyle. Boyum kadar. Koşa koşa sarılmak istedim. Kaç kere böyle arkadaşım beni yoldan çevirdi. Dur, batar yoksa. Siz gittiniz mi bu hafta sonu? Uzun bir hafta sonuydu. Değerlendirenler oldu mu? Bana anlatın. Gezip tozup buraya gelin, bana anlatın. Ben de seve seve sizi yayına alayım. Biraz tatil konuşalım yahu.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Türkiye'nin önde gelen hastane ve klinikleri doktorlarıyla sizler için Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'na geliyor. Estetikten saç ekimine ve diş sağlığına, kalp hastalıkları, ortopedi ve kanser tedavisine ihtiyaç duyduğunuz tüm branşlarda ünlü Türk doktorlarla birebir görüşün. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran'da Hilton Düsseldorf Oteli'nde. Fuara giriş ücretsizdir.
3: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
4: Antalya, Bodrum, İstanbul, letzter Aufruf, İzmir und Ankara.
5: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
6: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
7: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln-Bonn Airport.
8: Türk üniversitelerinden kaçırılmayacak burs imkanları. Ülkemizin en prestijli eğitim kurumları Köln'de seni bekliyor. Akademisyenlerle tanış ve uluslararası denklik süreçlerini birinci ağızdan öğren. 6 Haziran Cumartesi günü Pullman Hotel Köln'de buluşalım. Ücretsiz kayıt için hemen yerini ayırt. Ünitercih.com.
9: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 Euro'dan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de.
10: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
11: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
10: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
12: Pop ritmi, pop melodisi. Hepsi tek kanalda. Metropol FM Oksijen.

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.

0: Türkiye'de de dinliyoruz.
1: Muhteşem. Ya ben çok teşekkür ederim. Yolculuğunuzda da biz varız. Siz de bizimlesiniz. Siz de bana yayında eşlik etmiş oluyorsunuz. Ama ben şurada takıldım. 4 ay Türkiye'de izlediniz. 4 ay tatil yapmak ne demek? Bu bünyeye mesela zararı var mı bunun? Aşırı doz sayılıyor mu mesela? Arkadaşlar var mı? Aranızda 4 ay tatil yapmayı bilen var mı? Ben bilmiyorum. Nasıl kullanılır mesela 4 ay? Bir yanına mesela kullanım kılavuzu falan veriyorlar mı 4 ay tatilin yanına? O nedir ya? Böyle bir vücut şoklanmasın, bir fazla gelmesin. Ben burada 5 gün gittim tatile, anlatanla da bitiremiyorum. Nasıl geçecek 4 ay, ne yapacaksınız siz? İnanılmaz güzel bir hayat. Nazar boncukları astım ben radyoya. Sizin adınıza. Nazar değmesin size. İyi yolculuklar diliyoruz. Şenol, buradan sevgiler, selamlar olsun bütün yolculuk yapan herkese. Arka koltukta oturan, yan koltukta oturan herkese, şoför koltuğunda oturanlara ekstra saygı duyuyorum. Selamlar. Sıla yoluna çıkmış olanlar, ay harikasınız. Beni heyecanlandırıyorsunuz. Siz sıla yoluna çıkınca ben tatildeymişim gibi hissediyorum vallahi.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde

Simge ile devam ediyoruz. Paydos keyfimizi öpeceğim diyor. Ben de dedim ya, bir tatile gittim işte Kanarya Adaları'na. Bir kısmı çöldü, böyle full çöl. Hatta böyle Meksika'da falan olur ya, böyle insan boyutunda kaktüsler olur dedim. Böyle kollarını açmış, seni sarılmanı bekliyor gibi. Gidip onlara sarılasım vardı dedim. Bir dinleyicimiz demiş ki, Esra diyor, biz erkekleri kaktüse de benzettin ya, sana helal olsun, çok sağ ol ya demiş. Canım ben benzetmedim, üstünüze alındıysanız artık bilemiyorum.

Ay ne güzel sözler, duydunuz mu neler diyor. Ya bu şarkı neyse hep yaz şarkısı gibi geliyor bana. Arkadaşlar yaz tatiline gittiniz mi, geldiniz mi ya da gidecek misiniz, ne durumdasınız? Tatil konuşuyoruz çünkü tatil sezonumuz bence başladı. Haziran ayına girdiysek, bugün ayın biri ise bence sezonu başlattık diyebiliriz. Şimdi bir olay var, biliyor musunuz? Hayalet tatil köyleri ya da hayalet oteller, hiç duydunuz mu? Hayalindeki otele gidiyorsun ama otel yok. Ortada bir otel yok. Sadece sokak, taş duvar ve bavulunla baş başasın. Son zamanlarda çok böyle vakalar görüyoruz. Bu bir dolandırıcılık çeşidi arkadaşlar. Son zamanlarda 3 genç kadın şimdi internetten otel rezervasyonunu yapıyorlar, tamam mı? Düşün, parasını ödüyorlar, valizlerini hazırlıyorlar bir heyecanla. Tatil moduna giriyorlar. Sonra işte hani diyorsun ya, ay artık çalışmıyorum, ben artık deniz insanıyım diyorsun. Öyle bir ruh haline giriyorsun. İşte tam o moddasın. Adrese gidiyorlar. Karşılarında otel yerine bomboş bir sokak çıkıyor. İnanılmaz, hiç otel arıyor, masanın altına bakıyor, yok. Ağacın üstünde mi, yok, orada da yok, bulamıyor. Yani navigasyon diyor ki hedefe ulaştınız, adresiniz burası diyor ama hedef ortada yok. Bu yüzden tatil rezervasyonlarınızı yaparken ufacık böyle bir araştırma moduna girmeniz lazım. Dedektiflik şart, yoksa her şey dahil diye yola çıkıyorsunuz, otel hariç diye... Sürprizler sizi bulabiliyor. Bu yüzden çok dikkat edin. Son zamanlarda daha da popüler hale geldi. Ortada bir otel yok ama insanlar sahte puanlama sistemi kurmuşlar. Sahte yorum sistemi kurmuşlar. Puanlar harika, yorumlar muhteşem ama öyle bir otel aslında yok. Çok çok dikkat etmeniz lazım. Özellikle çok ucuza kaçan, indirimler yapan otelleri ekstra araştırın.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Bugün resmi olarak yaz ayının ilk günü. Tatilimiz geldi. Ya da bizim mi ona gitmemiz lazım bilmiyorum, nasıl oluyor. İnsan heyecandan ne yapacağını şaşırıyor vallahi. Nerelere gideceğini şaşırıyor. Tatil konusunda dikkat etmeniz gereken bir konudan bahsetmiştim. Son zamanlarda çok popüler olan bir dolandırıcılık var. Hayalet otel dolandırıcılığı. Oteller işte bakıyoruz, işte telefonumuzdan organize ediyoruz. Rezervasyon yapıyoruz. Sonra gidiyoruz hayaller kurarak, bir bakıyoruz otel yok. Aslında öyle bir otel hiç yokmuş ama sahte yorumlarla, sahte puanlarla insanlar böyle bir dolandırıcılık şekli bulmuşlar. Bir dinleyicimiz diyor ki:
4: vallahi ben de tatili hayal ediyorum ama bedava. Ondan sonra diyorum ki hayal de mi kurmayak?
3: Tatil hayal ederken tatil hayal olmasın diyoruz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bir dinleyicimiz bakınız ne demiş.
5: Vallahi Esra, geçen sene ben öyle çarpıldım İstanbul'da. Otele gittim, otel yok yerinde. Soruyorum, soruşturuyorum, öyle bir otel yok. Yani tam yerine de indim, ben çarpıldım.
3: Tövbe tövbe. Ay çok üzüldüm sizin adınıza. Ya sadece hani dolandırılmak değil, maddi olarak değil, insan manevi olarak da bir burkuluyor ya. Kalbi kırılıyor insanın yani. O kadar ben bavulumu yapmışım, valizimi gitmişim, dağları aşmışım, gelmişim. Ortada otel yok. Gerçekten şaka değil. Ben dağları, çölleri aştım gittim tatile. Bu Kanarya Adaları, İspanya'daki Kanarya Adaları'nın bazıları Sahra Çölü'ne o kadar yakın ki Sahra Çölü'nün bütün kumları adaya gelmiş. Çölü yürü yürü yürü, deniz göreceğiz inşallah diyoruz ama bakıyoruz işte okyanus var. Sonra da geldim, ayağımı soktum, dedim ki tamam, şimdi otelim olmasa da olur, burada yatarım ben.

0: Hadi çok işim var.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
3: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
4: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln-Bonn Airport.

0: Getürk.
1: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
2: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat. Hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln Bildaşlıkçın.
3: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
4: İşletme sahipleri, kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Gosandel pek yakında açılıyor. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Gosandel. Von Hünefeldstraße 2, Köln Ossendorf.
5: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Metropol FM. Özyörem sucuğun sunduğu paydos keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.
2: Özyörem.

Canım. Ne güzel canım diyor Özcan Deniz, değil mi? Arkadaşlar, hayalet otel dolandırıcılığından bahsetmiştik. Tatil sezonu başladı diyebiliriz. Tatil sezonu başlamışken bunu her dakika hatırlatmakta fayda var. Eskiden dolandırıcılık daha böyle ilkel şeylerle yapılıyordu. Şimdi tak diye dolandırılabiliyoruz yani. WhatsApp'tan bile merhaba anne diye bize ulaşabiliyor dolandırıcılar. Dijital dünyada artık hepimiz çok aktifiz. Anne babalarımız, büyüklerimiz de internet kullanıyor artık. Alışveriş yapılıyor, değil mi? Banka işlemleri yapıyoruz. İşte yaşlılar torunlarıyla görüntülü konuşuyor. Çok güzel bir şey bu. Ama işte tehlike de burada başlıyor arkadaşlar. Bir araştırma yapılmış Almanya'da, daha tazecik bir araştırma. 65 yaş üstünün büyük bölümünü artık internette aktif olduğunu söylüyor bu araştırma. Ama çoğu dijital konularda çok daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyormuş. Çünkü dolandırıcılar da tabii boş durmuyor. Görüyor bunu aktifliği. Sahte banka mesajı, sahte polis aramaları, çok kazandıran yatırımlar vesaire. Hatta aşk dolandırıcılığı bile var, biliyorsunuz. Aşık oldum, işte bilmem kaç kilometre yol gittim diyoruz. Bir bakıyoruz öyle biri yok ortada yani. Adamlar sadece cüzdanımıza değil, güven duygumuza da göz dikmiş durumda diyebiliriz. Şimdi yaşlıları internetten uzak tutalım demeyeceğiz tabii ki de, tam tersi. Yanlarında olarak bak, işte anne baba sakın tıklama demek yetmez. Hani gel beraber bir bakalım işte neler riskli olabilir vesaire diye güzelce anlatmak. O kadar da böyle korkutmamak lazım ya. Benim anneannem o kadar korkmuş ki ben arıyorum açmıyor beni bile. Sen diyor gerçek sen olduğunu anlamam için beni 3 kere aramanı bekliyorum diyor falan yani.

Sefo yine seni severdim dedi. Sefo geçtiğimiz yıllarda en iyi rapçi ödülünü kazanmıştı. Şimdi bir baktık pop yapıyor Sefo. Yeni rap pop böyle bir şey oldu arkadaşlar. Yine seni severdim dedi, muhteşem bir şarkı söyledi Sefo. Dolandırıcılık konusundan bahsediyorduk. Bazı dinleyicilerimiz de dedi işte ben de dolandırıldım şöyle böyle işte bir tıkla. Ne kadar kolay dolandırılıyoruz. Diyoruz ya işte yaşlıların yanında duralım, onlara gösterelim teknolojiyi vesaire. Yaşlılara gelene kadar biz bir kendi arkamızı bir toplasak. Bizim için de yani teknolojinin ortasında büyüyen çocuklar, gençler bile dolandırılıyorlar. Neler neler yapıyorlar. Korkunç arkadaşlar. Bir dinleyicimiz yazmış. Ay içim gitti. Diyor ki ben diyor dolandırıldım. 50 yaşındayım ben diyor. Ben dolandırıldım. Ve sonra birisi bana dedi ki ya dolandırıldıysan bunun geri dönüşü var dedi. Sana yardım ederim dedi. Çok basit dedi. Şöyle şöyle yapacaksın, böyle böyle yapacaksın dedi. Bana direktif verdi. Ben de onu yaptım. Yine param gitti. İkinci kez dolandırıldım dedi. Ya. Ya niye anlattım bunu? Ben şimdi buna bütün gün üzüleceğim ya.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Der Tankrabatt scheint inzwischen zu wirken. Tanken hat im Mai deutlich weniger wehgetan als noch im April. Laut ADAC kostete ein Liter Super E10 im Schnitt rund 13 Cent weniger. Diesel war sogar etwa 27 Cent günstiger.
2: Nach dem eher holprigen Start kommt die Steuersenkung inzwischen wohl komplett bei den Autofahrern an. Das zeigen Auswertungen des IFO-Instituts und der Monopolkommission. Vor allem bei Benzin lässt sich die Entlastung inzwischen klar an den Preisen ablesen. Geholfen haben dabei auch die zuletzt niedrigeren Rohölpreise. Und das wirkt sich nicht nur an der Zapfsäule aus. Die niedrigeren Spritpreise haben zuletzt auch den Anstieg der Verbraucherpreise, also der Inflation, etwas gebremst. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst hat alle Spekulationen über einen möglichen Kanzlertausch erneut zurückgewiesen. Bei einer CDU-Tagung im Sauerland, an der auch Friedrich Merz teilnahm, sicherte Wüst dem Kanzler seine volle Unterstützung zu.
3: Das Treffen in Meschede war schon lange geplant. Eigentlich eher unspektakulär wurde nun, nach den Medienberichten über angebliche Gedankenspiele in der Union, den Kanzler Merz durch Wüst zu ersetzen, genau hingeschaut und gehört. Neue Nahrung bekamen die Spekulationen aber nicht. Wüst sagte nochmal, dass das Ganze Quatsch sei und dass Merz die aktuell großen Herausforderungen entschlossen anpacke. Im Gegenzug lobte Merz die Arbeit von Wüst in NRW. Thomas Borg, Nachrichtenredaktion.
1: Für den Terroranschlag auf feiernde Menschen in Bielefeld ist der Attentäter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht sprach den 36-jährigen Syrer wegen vierfachen versuchten Mordes schuldig, stellte die besondere Schwere seiner Schuld fest und ordnete Sicherungsverwahrung an. Der Mann sei nach wie vor gefährlich, sagte der vorsitzende Richter. Vor gut einem Jahr hatte der Syrer laut Anklage nachts Feiernde vor einer Bar angegriffen. Die verurteilte Rechtsextremistin Maria Svenja Liebig soll von Tschechien nach Deutschland ausgeliefert werden. Das hat das Landgericht im tschechischen Pilsen angeordnet. Liebig kann gegen die Entscheidung Beschwerde einreichen. Die Entscheidung ist damit noch nicht rechtskräftig.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Gündeminde ne var?
5: Evet, yaklaşık 2 haftalık bir ara vardı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinede gündem başlıklarının en başta ekonomi olması bekleniyor. Daha sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'ndaki son durumun ele alınması planlanıyor. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel kurultaya ilişkin bir açıklama yaptı. Diğer yandan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama var. Kısaca CHP cephesinden neler aktaracaksın?
5: Evet, Özgür Özel öncelikle olağanüstü kurultay için imza sürecinin başladığını söyledi. Bu sabah saatlerinde çeşitli imzaların toplandığını ama delegelerden toplamda 550'nin üzerinde imza gerekliliğini ifade etti kurultayı yapabilmek için. Ekrem İmamoğlu'nun bir mesajı vardı. O da dedi ki benim en özgür halimle bulunduğum 4 duvarında, kayyımın sıkışıp kaldığı 4 duvarında bir önemi yoktur. Önemli olan cumhuriyetin, emanetin geleceğidir. Koruyacağız ve kazanacağız mesajını verdi.
4: Ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 9 günlük bayram tatilinin bilançosunu paylaştı. Ne dedi?
5: Evet, aslında önceki yıllara göre bakıldığında çeşitli değerlendirmeler var. Tabii kayıpların sayısına bakılıyor. Bu yıl Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının olduğu yıl olarak belirtildi ama bu sene 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.
4: Ekonomiye de bakacak olursak yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda büyüme oranı belli oldu. Nedir?
5: Evet, şimdi yılın ilk çeyreğinde %2,5'luk bir büyüme var. Yani aslında Türkiye ekonomisinin ard arda 23 çeyrektir büyüdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Bir yandan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu da geçim hesabını yaptı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 35 bin, yoksulluk sınırının 114 bin lirayı geçtiğini duyurdu.
4: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 22 derece gün boyunca. Köln ve Bonn'da 12-23, Aachen'da 13-22, Düren'de 14-24 derece bekleniyor. Düren'de sıcaklık 23 derece. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.
8: Özyörem.

Paydos keyfimize devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Yaz gününün, yaz mevsiminin ilk günü. Ay çok heyecanlandım, dur. Heyecandan konuşamadım. Yaz mevsiminin ilk gününde birlikteyiz. İlk Paydos keyfimiz yaz ayımızın. Çok heyecanlıyız, deli gibiyiz. Buray da bu yüzden Deli Kız şarkısını söylüyor. Enerji getirsin.

0: Douglas.
1: Hanımlar beyler, merhaba. Ben Esra. Haydos, keyfimiz devam ediyor. Tatil sezonu, o zaman tatil konuşalım bol bol. Şimdi uyarıları yapmak da benim yükümlülüğümdür. Havalimanlarında valizler tartılıyor ya, işte orada sabrımız da tartılıyor. Sabrımız da gram gram ölçülüyor. Avrupa Birliği'nin yeni dijital sınır sisteminden bahsedeceğim. Yeni bir sistem başladı arkadaşlar. EES sistemi başladı. Ama bazı havalimanlarında işler biraz dijital çağ gibi değil de bekleme çağı gibi. Tabii ki dijitalleşme deyince Avrupa'da bir tökezleme oluyor. Şimdi bu sisteme bir bakalım. Sistem ne diyor? Diyor ki pasaporta damga vurmaya gerek yok. Damgayı boş verin diyor. Biz parmak izi sistemine geçelim. Parmak izi var. Bizde bir de yüz taraması var. Bilgiler dijital kayda geçiyor direkt. Şimdi kağıt kürek işleri falan azalmış oluyor direkt ve güvenlik de artıyor tabii ki. Burası güzel kısmı. Ama yolcular açısından bakınca bazen bazı yolcular isyan ediyor. Ben diyor Avrupa'ya mı gidiyorum yoksa işte telefonuma yeni bir sistem mi kuruyorlar, ne yapıyorlar diye. Bazı kişilere çok şatafatlı ve zor geliyor tabii ki. Şimdi Paris'te, Atina'da, Lizbon'da bayağı kuyruklar uzamış bu yeni sistemle tanışan yerlerde. Bazı yolcular saatlerce sırf bu sistem yüzünden beklemiş. Yetkililer de diyor ki her kuyruk sistem arızasından değil yani, yolcular da yoğun, ne yapalım, insanlar tatile de gidiyor demişler. Nasıl suçu hemen bize atmışlar. 2 günlük tatile gideceğiz ya, göz koydular hemen. 2 günlük tatilimiz mi çok geldi yahu? Sistemimizde yolcular yoğun.

0: karşılaşma anı.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Abitur her şey değil. Türkiye'nin en prestijli üniversiteleri Köln'de seni bekliyor. Bölümleri keşfet, akademisyenlerle tanış, burs fırsatlarını öğren. 6 Haziran Cumartesi Pullman Hotel Köln. Ücretsiz kayıt için yerini ayırt. Ünitercih.com.
3: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 Euro'dan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de.
4: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
5: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
6: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
5: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
7: Özyörem.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, merhaba. Ben Esra. Paydosumuz devam ediyor. Çok böyle kendinizi çok borca batmış gibi hissettiğiniz bir an oldu mu? Böyle bütün evreni yakıp kül edesiniz hiç geldi mi? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Bunu yapan biri daha varmış. Borçtan kurtulmak için arabayı yakan biri. Kulağa çözüm gibi gelmiyor tabii ki, değil mi? Çünkü değil zaten yani. Berlin'de yaşanmış bu olay. Berlin'de bir genç. Kardeşinin leasing borcu ağır geldi diye gitmiş 145 bin euroluk BMW'yi ateşe vermiş ya. Ya niye böyle bir şey yaptın? Bakmış faturaya, ya bunu kim ödeyecek demiş, gitmiş yakmış. Bu arkadaş biraz fazla isyankar davranmış tabii. Ben arabayı ortadan kaldırayım, sorun da kalmasın demiş muhtemelen ama. Ortada külleri kaldıysa o borçta kalmıştır, sen merak etme. İş burada bitmiyor. Patlamadan sonra bu yakmış ya arabayı şimdi. Patlamadan sonra gitmiş bir de polise ne demiş biliyor musunuz? Maskeli saldırganlar yaptı. Ben hiçbir şey görmedim komiser bey. Bana pusu kurdular demiş.

var, aksiyon var, patlama var. Eksik olan tek bir şey var. Mantık. Bir tane hareketin de doğru olsun be kardeşim. Tabii polis ne demiş? Şey dememiş yani. Maskeli saldırılar da özellikle leasing borcu olan bu BMW'yi seçti. Çok inandırıcı dememiş tabii ki de. Hemen söke söke almışlar borcu, ne diyeyim. İnanılmaz. Evet, buradan ne çıkaracağız? Borç evet zor bir şey. Evet, hayat pahalı. Leasing ayrı bir dert olabiliyor bazen ama çözüm arabayı havaya uçurmak falan değil. Böyle çözümler bulmayın lütfen kendinize. Sonra başkaları da görüyor, onlar da yapıyor. Biz patlayacağız hep birlikte o zaman. Yapmayın öyle şeyler.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Eski Dürren Kaymakamı Wolfgang Spelthand ile Dürren İlçe Yönetimi bugün Aachen İdare Mahkemesi'nde karşılaşacak. Şehir yönetimi eski Landrat Spelthand'dan 10 binlerce euro geri ödeme talep ediyor. Spelthand görev yaptığı dönemde Sparkasse Dürren gibi ilçenin ortak olduğu kurumlarında denetim kurulu ve çeşitli komitelerde görev almıştı. Bu sürede yaklaşık 250 bin euro gelir elde etti. Spelthand bu tutarın yaklaşık 90 bin eurosunu Dürren ilçesine ödeyip yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtiyor. Dürren İlçe Yönetimi daha fazla geri

0: ödeme talep ediyor. Burşait'te cumartesi akşamı çıkan büyük yangında çok sayıda motorlu araç yandı. Yangın Strassehof sanayi bölgesindeki bir metal ve hurda işletmesinde başladı. Birkaç gaz tüpü patladı. Siyah duman çevre kentlerden de görüldü. Polis yangının teknik arızadan çıkmış olabileceğini açıkladı. Zararın 6 haneli bir tutarda olduğu tahmin ediliyor. Vermelskirchen Dabringhausen'da yaklaşık 200 kişi güvenli bisiklet yolu talebi için pedal çevirdi. Yıllardır konuşulan çözümler yüksek maliyet ve personel eksikliği nedeniyle hayata geçirilemedi. Bisikletliler belediye binası önüne gelerek taleplerinin yazılı olduğu bir pankart da açtı. Şehir önce orman içinden geçen çakıl taşlı bir rota planlıyor ancak sürüş yolunun daha güvenli olması için de baskılar sürüyor. Noyce'da öğrenciler için Herbus Nahost projesi başlatıldı. Proje İsrail ve Filistin arasında yaşananları katılımcıların daha iyi anlamasını amaçlıyor. Çift katlı otobüste video, ses ve metin istasyonları var. Öğrenciler çatışmadan etkilenen İsrailliler, Filistinliler, Yahudiler, Müslümanlar ve Almanların görüşlerini dinleyip okuyabiliyor. Projeyi 2024'te geliştirenlerden biri Noyce'daki Gesamtschule Nordstadt öğretmenlerinden Mutlu Yolaşan Herbus Nahost, önümüzdeki 6 hafta boyunca önce NRV'deki okulları ziyaret edecek, sonrasında da Almanya turuna çıkacak. Asya Kaplan Sivrisineği NRV'de yayılmaya devam ediyor. Bonn, Rheinerft ve Euskirchen'in ardından Köln'de de görülmeye başlandı. Uzmanlara göre ılıman kışlar ve uluslararası taşımacılık yayılmayı kolaylaştırıyor. Sivrisinek, denk ve zika gibi virüsleri taşıyabilir. Ancak Almanya'da bulaşma riski şu an çok düşük. Almanya'ya göç 2025'te belirgin şekilde azaldı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre geçen yıl yaklaşık 1,48 milyon kişi Almanya'ya taşındı. Bu 2024'e göre %13 az. Net göç ise 235 bin kişiye düştü. Düşüşte Suriye ve Afganistan'dan gelen sığınmacı sayısındaki azalma etkili oldu. İstatistiklere göre Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya'ya gelenlerin sayısı da düştü. Diğer yandan Almanya'dan ayrılan Almanların sayısı geri dönenlerden yaklaşık 97 bin daha fazla oldu. Bu fark bir önceki yıl 81 binde. Almanların en çok taşındığı ülkeler sırasıyla İsviçre, Avusturya ve İspanya oldu.
1: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.

Barış Manço'muz dönence dedi. Paydos keyfimiz devam ediyor. Yakında taksiye bindiğimizde şoför nereye abla diye sormayacak bize. Araba kendi kendine düşünecek. Bakın düşünmek diyorum. Yapay zekada son nokta diyebiliriz. Şimdi bir şirket bir yapay zeka modelini tanıttı. Daha taptaze yeni. Hedef ne? İnsan gibi algılayan, insan gibi düşünen ve karar veren robot taksiler. Robot taksiler aslında. Yani araba sadece sağa dön, sola dön, işte şeridi takip et diye algılama yapmayacak, anlayacak aynı zamanda. Çevresini anlayacak, planlar yapacak, gerektiğinde yol verecek bakın. Belki sollar da, onu da bilmiyorum tam olarak. Duracak, şerit değiştirecek, böyle şeyler yapabiliyor. Özellikleri bunlar. Kulağa çok havalı geliyor vallahi. Ama insan bir yandan da düşünüyor. Şimdi biz daha bazı sürücülerin sinyal vermesini çözemedik. Veriyor mu vermiyor mu? Verecek mi? Niye vermedin falan diye çözemiyoruz bunu. Şimdi arabayla mı acaba iletişim kurmayı öğreneceğiz en baştan? Tekrar. Sil baştan. Modelin özelliği şimdi insan gibi düşünmesi ya. İnsan gibi düşünen araba deyince insan bir panikliyor yani. Bence. Çünkü insanların nasıl araba kullandığını görüyoruz sonuçta. Acaba hani böyle tedirgin olacak mı insan gibi düşünüyor ya. Kaza anında panik yapacak mı mesela? Elini böyle dışarıdan sarkıtıp geç abi geç abi diyecek mi mesela? Ya da Berlin trafiğinde mesela biri aniden önüne kırınca tamam kardeşim ben küstüm oynamıyorum diyecek mi acaba? Nasıl olacak? Böyle bir durumda siz güvenir miydiniz? Yapay zekalı bir taksiye biner miydiniz? Bunu çok merak ediyorum.

0: anasını sayın seyirciler. Vay.
1: Vay anasını sayın seyirciler. Şimdi yapay zeka taksilerden bahsediyoruz. Yapay zeka taksiler çıkmış. Hatta insan gibi düşüneni çıkarmışlar arkadaşlar. İnsan gibi düşünüyorsa vay halimize. Bir dinleyicimiz demiş ki Mehmet, Kaptan Mehmet demiş ki ben 10 yıl taksicilik yaptım. Bunlar çıldırdı artık, ben binmem diyor. İnsanlığı bitiriyorlar, çılgın bunlar diyor. Ya sizin elinize su döker mi yapay zeka, aşk olsun. Siz taksicilerimiz asla yeriniz doldurulamaz. Bir dinleyicimiz demiş ki turistik gittiğimiz yerlerde taksi konusunda çok ızdırap çekiyoruz, müzdarip oluyoruz. Çünkü hep kazıklamaya çalışıyorlar. Bunlar çıkarsa piyasaya çok iyi olur, kazık yemekten kurtuluruz demiş. Bizim bakış açısına bakar mısınız? Direkt cebi düşünüyoruz biz. Bir dinleyicimiz diyor ki valla ben güvenirim. Şimdiki taksiciler diyor o kadar fazla güvenli sürüyorlar ki yavaş gidiyorlar demiş. Umarım bu daha hızlı gider demiş. Hiç öyle bir şey olmaz bence. Valla bir saati falan bulur şehri boydan boya gitmem bence. Yapay zeka ile tabii yapay zekaya mecburen yapay zekayı kullanıyoruz hayatımızda artık. Teknolojiye ayak uydurmak için. Ama direksiyonu emanet eder miyiz? Bu tartışmalı bir konu. Sizlerden gelen mesajlarla biraz sonra devam edeceğiz. Kısacık bir araya gidiyoruz.
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Pasaportlar nerede?
4: Anne, my ladekabel.
3: Geç kalıyoruz, acele etmemiz lazım.
5: Sakin ol, Köln Bonn'dan uçuyoruz.
3: Ha tamam, bunu baştan söylesene. Zaten başka hiçbir havaalanına bu kadar hızlı ulaşamıyoruz. Tatil hep böyle başlamalı.
6: Üstelik 24 saat uçuşlar var. Köln Bonn Airport. Einfach näher, einfach entspannter.

0: Park.
1: İşletme sahipleri kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Gosandel pek yakında açılıyor. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Gosandel. Von Hünefeldstraße 2 Köln Ossendorf.
2: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
3: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildungsstation.
4: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln, Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
5: Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri... Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk. Özyörem.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var. Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos'umuz devam ediyor. Yapay zeka taksileri konuşuluyor şu anda. Çok geliştirilmiş bir versiyonu var. Daha yeni bir model tanıttılar. Hedef şu: insan gibi düşünen, insan gibi algılayan ve karar veren robot taksiler. Yani böyle otomatik arabalar, hani şoförsüz arabalar, bunları görüyoruz. Alıştık artık ama yapay zeka işin içine girince insan gibi düşünen bir taksi biraz enteresan bir fikir gibi duyuluyor. Bunun üstüne bir dinleyicimiz şöyle bir ses kaydı göndermiş.
3: Hani o yapay zeka taksiye ben bineyim, onun aklını karıştırırım. Gideceği yeri de karıştırır. Araba dile gelir, bana sorar. Aycan nereye gidelim, nereye gidelim? Ahey!
2: İşte bize böyle kullanıcılar lazım. Muhtemelen bu yapay zeka taksi geliştirenler bu profilleri düşünmemişlerdir. Aycan gibi profilleri düşünmemişlerdir. Asıl profesyonel sürücüleri teste tabii tutmanız gerekiyordu. Bir dinleyicimiz diyor ki, Esra valla taksi bilmem de insan gibi düşünüyorsa bizimle oturup dertleşmesini de bilsin o zaman. Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Bergen gibi isimlerin müziklerini çalınca onlar da bizimle gözyaşı döksün demiş. Arabadan bahsediyoruz. Gözyaşı dökmek ne demek onun için? Benzinini falan dökersin maazallah.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst hat alle Spekulationen über einen möglichen Kanzlertausch erneut zurückgewiesen. Bei einer CDU-Tagung im Sauerland, an der auch Friedrich Merz teilnahm, sicherte Wüst dem Kanzler seine volle Unterstützung zu.
2: Das Treffen in Meschede war schon lange geplant. Eigentlich eher unspektakulär wurde nun, nach den Medienberichten über angebliche Gedankenspiele in der Union, den Kanzler Merz durch Wüst zu ersetzen, genau hingeschaut und gehört. Neue Nahrung bekamen die Spekulationen aber nicht. Wüst sagte nochmal, dass das Ganze Quatsch sei und dass Merz die aktuell großen Herausforderungen entschlossen anpacke. Im Gegenzug lobte Merz die Arbeit von Wüst in NRW. Thomas Borg, Nachrichtenredaktion.
1: Der Tankrabatt scheint inzwischen zu wirken. Tanken hat im Mai deutlich weniger wehgetan als noch im April. Laut ADAC kostete ein Liter Super E10 im Schnitt rund 13 Cent weniger. Diesel war sogar etwa 27 Cent günstiger. Inzwischen wird die Steuersenkung, die 2 Monate lang gilt, zumindest bei den Benzinsorten E5 und E10 vollständig weitergegeben. Die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebig soll von Tschechien nach Deutschland ausgeliefert werden. Das hat das Landgericht Pilsen angeordnet. Liebig kann gegen die Entscheidung Beschwerde einreichen. Die Entscheidung ist damit noch nicht rechtskräftig.
3: Liebig war in Deutschland wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Fast 3 Jahre ist dieses Urteil her. Danach ließ Liebig den persönlichen Geschlechtseintrag von männlich in weiblich ändern, worin Kritiker einen Missbrauch des Selbstbestimmungsgesetzes sehen. Zum für den vergangenen Sommer festgelegten Haftantritt im Frauengefängnis Chemnitz erschien Liebig nicht, wurde deshalb zur Fahndung ausgeschrieben und schließlich in Tschechien festgenommen. Jan-Henner Reitzer, Nachrichtenredaktion.
1: Für den Terroranschlag auf feiernde Menschen in Bielefeld ist der Attentäter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht sprach den 36-jährigen Syrer wegen vierfachen versuchten Mordes schuldig, stellte die besondere Schwere seiner Schuld fest und ordnete Sicherungsverwahrung an. Der Mann sei nach wie vor gefährlich, sagte der vorsitzende Richter.
0: DPR'nin haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM, Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplandığı bildirildi. Özgür Özel'in sabah saatlerinde delegelere yaptığı çağrının ardından imza süreci başlatılmıştı. Anka'nın aktardığına göre gerekli sayı Türkiye saatiyle 16 itibariyle aşıldı. Özel daha önce yaptığı açıklamada tedbir kararının kurultaya engel olmadığını savunmuştu. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. 2 haftalık aranın ardından yapılacak toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin barış diplomasisi ele alınacak. Ekonomi programı, piyasalardaki son durum ve terörsüz Türkiye hedefi kapsamındaki çalışmalar da yine gündemde olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 42. duruşmada tutuklu sanık Vedat Şahin de daha önce verdiği etkin pişmanlık ifadesini geri çekti. Şahin ifadelerini baskı ve yönlendirme altında verdiğini, eşinin tutuklanacağı yönünde tehdit edildiğini öne sürdü. Hakkındaki suçlamaları reddeden Şahin, dosyada somut delil bulunmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu. Türk İş'in Mayıs ayı verilerine göre Türkiye'de açlık sınırı 35 bin lirayı aştı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken aylık harcama 35.174 Türk lirasına yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 114.576 lira olarak açıklandı. Değerli futbol severler, A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Çobani Stadı'nda oynanacak özel maç saat 19.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Türkiye bu maçın ardından ikinci hazırlık karşılaşması için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.
0: Müzik
4: Metropol FM hava durumu.
6: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 22 derece gün boyunca. Köln ve Bonn'da 12-23, Aachen'da 13-22, Düren'de 14-24 derece bekleniyor. Düren'de sıcaklık 23 derece. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Türkiye'nin önde gelen hastane ve klinikleri, doktorlarıyla sizler için Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'na geliyor. Estetikten saç ekimine ve diş sağlığına, kalp hastalıkları, ortopedi ve kanser tedavisine ihtiyaç duyduğunuz tüm branşlarda ünlü Türk doktorlarla birebir görüşün. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran'da Hilton Düsseldorf Oteli'nde. Fuara giriş ücretsizdir.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
4: Türk üniversitelerinden kaçırılmayacak burs imkanları. Ülkemizin en prestijli eğitim kurumları Köln'de seni bekliyor. Akademisyenlerle tanış ve uluslararası denklik süreçlerini birinci ağızdan öğren. 6 Haziran Cumartesi günü Pullman Otel Köln'de buluşalım. Ücretsiz kayıt için hemen yerini ayırt. Ünitercih.com.
5: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
6: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 Euro'dan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
7: Öz Yörem.

Ne iyi oldu. Biraz nostalji yaptık. Deli Divane'yi dinledik. Ebru Gündeş'ten. Haydos keyfimiz devam ediyor. Şimdi bazılarımız ay sonunda hesabımıza bakıyoruz. Banka hesabımıza bakıyoruz. Elon Musk, mahallemizin yaramaz çocuğu, SpaceX'in sahibi Elon Musk, trilyoner oldum mu olmadım mı diye kontrol edip duruyor. O ay sonu buna bakıyor, biz başka bir şeye bakıyoruz. Şimdi teknoloji ve yapay zeka rüzgarı, tabii ki bundan bahsediyoruz. Milyarderlerin servetine resmen füze takmış, turbo takmış durumda. Dünyanın en zenginleri bir ayda, bakın bir ayda milyarlarca dolar daha kazanmış. Biz markette domatesin kilosuna bakarken onlar servetine 50 milyar dolarcık daha eklenmiş mi diye sürekli yenileme yapıp duruyor. Sayfayı yeniliyorlar sürekli. Şimdi haberlere göre bu Elon Musk, yaramaz çocuğumuz, SpaceX'in büyük halka arzıyla dünyanın ilk trilyoneri olabilirmiş. Konuşamıyorum bakın. Para beni bozuyor dedim, inanmadınız. Düşünsenize, trilyoner diyoruz ya. O kadar büyük bir para ki insan telaffuz ederken bile şaşırıyor. Ama mesele sadece Elon Musk değil. Yapay zeka şirketleri büyüyor arkadaşlar. Veri merkezleri kuruluyor. Teknoloji hisseleri uçuyor gidiyor. Yani yeni çağın altını artık madenlerde değil. Bu server RAM'lar var ya, sunucu odaları. İşte onlar çok değerli bir hale geliyor. Yani biz çok anlayamıyoruz ama insanlar şu an ne için yarışıyor, farkında mısınız? Dünyanın ilk trilyoneri kim olacak diye. Hala söyleyemiyorum ya şunu. Trilyoner nasıl söyleniyor? İmdat. Sizce ilk trilyoner kim olacak? Dünyanın ilk trilyoneri. Bildiğimiz isimler olur. Ben olacak halim yok yani.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Eski Dürren Kaymakamı Wolfgang Spelthand ile Dürren İlçe Yönetimi bugün Aachen İdare Mahkemesi'nde karşılaşacak. Şehir yönetimi eski Landrat Spelthand'dan 10 binlerce euro geri ödeme talep ediyor. Spelthand görev yaptığı dönemde Sparkasse Dürren gibi ilçenin ortak olduğu kurumlarında denetim kurulu ve çeşitli komitelerde görev almıştı. Bu sürede yaklaşık 250 bin euro gelir elde etti. Spelthand bu tutarın yaklaşık 90 bin eurosunu Dürren ilçesine ödeyip yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtiyor. Dürren İlçe Yönetimi daha fazla geri ödeme talep ediyor. Burşait'ta cumartesi akşamı çıkan büyük yangında çok sayıda motorlu araç yandı. Yangın Strassehof sanayi bölgesindeki bir metal ve hurda işletmesinde başladı. Birkaç gaz tüpü patladı. Siyah duman çevre kentlerden de görüldü. Polis yangının teknik arızadan çıkmış olabileceğini açıkladı. Zararın 6 haneli bir tutarda olduğu tahmin ediliyor. Vermelskirchen Dabringhausen'da yaklaşık 200 kişi güvenli bisiklet yolu talebi için pedal çevirdi. Yıllardır konuşulan çözümler yüksek maliyet ve personel eksikliği nedeniyle hayata geçirilemedi. Bisikletliler belediye binası önüne gelerek taleplerinin yazılı olduğu bir pankart da açtı. Şehir önce orman içinden geçen çakıl taşlı bir rota planlıyor ancak sürüş yolunun daha güvenli olması için de baskılar sürüyor. Neuss'ta öğrenciler için Herbus Nahost projesi başlatıldı. Proje İsrail ve Filistin arasında yaşananları katılımcıların daha iyi anlamasını amaçlıyor. Çift katlı otobüste video, ses ve metin istasyonları var. Öğrenciler çatışmadan etkilenen İsrailliler, Filistinliler, Yahudiler, Müslümanlar ve Almanların görüşlerini dinleyip okuyabiliyor. Projeyi 2024'te geliştirenlerden biri Neuss'taki Gesamtschule Nordstadt öğretmenlerinden Mutlu Yolaşan Herbus Nahost, önümüzdeki 6 hafta boyunca önce NRV'deki okulları ziyaret edecek, sonrasında da Almanya turuna çıkacak. Asya Kaplan Sivrisineği NRV'de yayılmaya devam ediyor. Bonn, Rhein-Erft ve Euskirchen'in ardından Köln'de de görülmeye başlandı. Uzmanlara göre ılıman kışlar ve uluslararası taşımacılık yayılmayı kolaylaştırıyor. Sivrisinek, Deng ve Zika gibi virüsleri taşıyabilir. Ancak Almanya'da bulaşma riski şu an çok düşük. Almanya'ya göç 2025'te belirgin şekilde azaldı. Federal İstatistik Dairesi'ne göre geçen yıl yaklaşık 1,48 milyon kişi Almanya'ya taşındı. Bu 2024'e göre %13 az. Net göç ise 235 bin kişiye düştü. Düşüşte Suriye ve Afganistan'dan gelen sığınmacı sayısındaki azalma etkili oldu. İstatistiklere göre Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya'ya gelenlerin sayısı da düştü. Diğer yandan Almanya'dan ayrılan Almanların sayısı geri dönenlerden yaklaşık 97 bin daha fazla oldu. Bu fark bir önceki yıl 81 binde. Almanların en çok taşındığı ülkeler sırasıyla İsviçre, Avusturya ve İspanya oldu.
0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Murat Boz, Kalamam Arkadaş diyor.

hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Ay, Dünya Kupası yaklaşıyormuş. Hiç söylemiyorsunuz. Biz çok tatile odaklanmıştık. Tatilden farklı ama önemli olan bir konu daha var. Dünya Kupası. Şimdi Dünya Kupası'nda benim ilgimi çeken bir konu var. Bir araştırma yapılmış. Bielefeld Üniversitesi'nde çok ilginç bir araştırma yapılıyor. Dünya Kupası'nda 48 ülkeden taraftarların maç izlerken kalp atışları ölçülecekmiş. Yani bizim o Dünya Kupası'nı izleyenlerin kalp atışını ölçecekler. Yani gol oldu mu? Mesela gol oldu değil mi? Nabız kaç hemen görünecek. Penaltı mı kaçtı? Kalp hala bizimle mi bakacaklar ona? Hepsini akıllı saatlerle takip edeceklermiş. Ya düşünsenize Türkiye maçında dakika 90. İşte böyle riskli bir pozisyon var. Bilmiyorum şu an terimleri ama. Akıllı saatler muhtemelen çatlar. Otomatik ambulans falan gelir bize, kesin öyle şeyler olur. İyi ki Türkiye'yi destekleyen kişilere takmıyorlar bunu. Araştırmanın amacı ne peki? Neden böyle bir şey yapıyorlar? Gerçekten bazı ülkelerin taraftarları mı daha duygusal? Yoksa bu biraz işte bir futbol efsanesi mi, şov mu yapıyorlar diye buna bakacaklar. Bilim insanları artık Güney Avrupalılar çok coşkulu demek yerine bir bakalım nabız kaçmış diye bilimsel yaklaşacaklar yani. Bu bize yarayacak. Biz de bu istatistikleri buradan paylaşacağız. Yani eğer böyle ülkelere göre ayıracaklarsa bence kazanan kesin belli. Kim daha çok kalp krizi geçiriyor ki, şu an net belli o. Ülke kazandı bile bizim Türkiye'miz.

0: sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De.
2: Ya sen gidip de uzaklara, bensizliğe alışırsa.
1: Sefo ve Mustafa Sandal, İsmail.

0: en güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki Esra, Dünya Kupası'na fena bir hazırlığım var. O Bielefeld Üniversitesi'ndekiler beni bir ziyaret etsinler. Nabzımı şimdiden ölçebilirler demiş.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Antalya, Bodrum, İstanbul, letzter Aufruf, İzmir und Ankara.
2: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
3: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik

0: ki.
1: Esra'cığım, bugün yaz başlangıcı dedin az önce. Sezon başladı dedin. Bir de diziler sezon finali yapıyor ya.
0: Evet.
1: Bu benim o kadar çok zoruma gidiyor ki. Diziler sezon finali yapıyor. Biz sezon finali yapmıyoruz. Devam ediyoruz. Ya arkadaş. Onlar sezon finali yapıyor. Bütün sene çalışıyor. Sezon finali yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Göbek mi atıyoruz? Biz de çalışıyoruz ama biz sezon finali yapamıyoruz. Lütfen buna bir çare bulsunlar ya. Bir ilgileni ver abi ya.
0: Bir ilgileni vereyim hemen. Ben bu işe hemen el atıyorum. Bence de bizim de sezon finaline girmemiz lazım. Çok haklısın. Ben daha haklı bir isyan görmedim hayatımda.
2: Metropol FM aktüel Nordrhein-Westfalen.
3: Heinsberg'de toplu tecavüz suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü Aachen Eyalet Mahkemesi'nde suçunu kabul etti. Suriye ve Iraklı sanıklar 17 ve 27 yaşları arasında. Dava kamuya kapalı görülüyor. Sanıklar mağdurdan özür diledi. 18 Ekim 2025'te yaşanan bu olay hakkında kararın Temmuz ayında açıklanması bekleniyor. Köln Mülheim'de 15 yaşındaki bir ayaklı scooter yani Rola sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza pazar gecesi Deutz Mülheim'e Strasse'de meydana geldi. Polis gencin kasksız olduğunu ve hastanede ağır baş yaralanmalarına yenik düştüğünü açıkladı. Gencin ölümüne neden olan araçta da 2 kişi bulunuyordu. 14 ve 45 yaşlarındaki 2 kişi de ağır yaralandı. Eschweiler'da Fischerstraße'de yol çöktü. Şehir yönetimine göre 72 numaralı apartmanın hizasında asfaltın altında bir boşluk oluştu. Olay sırasında ölen ya da yaralanan olmadı. Hasarın büyüklüğü ve onarımın ne kadar süreceği henüz belli değil. Fischerstraße 2 Haziran Salı gününden itibaren geçici olarak en az 2 hafta trafiğe kapatılacak. NRV'de yaz değişken havayla başladı. Hafta sonu yaşanan sıcaklık farklılıkları devam edecek. Pazartesi akşamından itibaren bölgede şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtına riski var. Alman Meteoroloji Kurumu Salı günü batı ve kuzeybatıda sağanak beklendiğini açıkladı. Yağışların gün içinde yayılması ve bazı bölgelerde kuvvetli fırtınaya dönüşmesi de mümkün. Yağmurluksuz, şemsiyesiz gezmeyin. Rheinland'da otobüs ve trenler için yeni tarife bugün başladı. Yeni Rheinland tarif VRS ve AVV'nin eski tarifelerinin yerini aldı. Artık 16 fiyat kademesi yerine sadece 3 fiyat kademesi var. Birçok biletin fiyatı arttı. Bazı güzergahlarsa ucuzladı. Köln ve Bonn için de tek bilet 4 euro oldu. CDU'da başbakan değişimi iddiaları Meşede'deki toplantıda da gündemdeydi. Başbakan Friedrich Merz ve NRW Başbakanı Hendrik Wüst, Sauerland'daki CDU buluşmasında birlik görüntüsü vermeye çalıştı. Wüst iddiaları saçmalık olarak niteledi ve Merz'e tam destek verdiğini söyledi. Merz ise NRW hükümetinin çalışmalarını övdü. Federal hükümet, altyapı ve iklim koruma için ayrılan 500 milyar euroluk özel fonda 2025 hedefinin gerisinde kaldı. Planlanandan yaklaşık 3'te 1 daha az para kullanıldı. 37.2 milyar euro hedeflenmişti ancak yaklaşık 24 milyar euro harcandı. Konut inşası ve dijitalleşme alanlarında ilk ilerlemelerin görüldüğü ifade edildi. En düşük göstergeler ise enerji altyapısı, araştırma ve geliştirme ile ulaşım altyapısında kaydedildi. Yeşiller hükümetten bu alanlarda düzeltme yapmasını istiyor.
2: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Tatil sezonu başlattı. Herkes tatile nereye gitsek, şuraya mı gitsek diye planlar ya da hayaller yapmaya başladı, hayaller kurmaya başladı. Peki bu tatillere giderken ille de tatil yapacağız diye o kadar bin bir türlü zorluğa katlanmak gerekiyor mu? Bu uçak yolculukları çok konforsuz olmak zorunda mı? Hayır. Kendi kendinize daha konforlu bir hale getirebilirsiniz. Birkaç dinleyicimiz yazmış. O kadar kalabalık olunca o kalabalığın sesinden insan rahat edemiyor ki demiş. Bunun için mesela kulaklıklar var. Gürültü önleyici kulaklıklar inanılmaz. Ve çok ucuzda da var, biliyor musunuz? Böyle kulağınızı tıkıyorsunuz, hiçbir şey duymuyorsunuz. Bu arada basınç dengesini bile yapanlar var. Yani neler neler var. Az önce araştırdım. Bir de mesela çoraplar, kompresyon çorapları var. Onlar da inanılmaz faydalıymış. Henüz denemedim ben onu. Bir de en önemlisi su. Şimdi su ihtiyacımız var. Girerken güvenlikten geçiremiyoruz falan ya. Ya da işte bazı yerlerde kendi şişemize, boş şişemize su dolduracak yeri bulamıyoruz mesela. Boş katlanabilir mataralar gördüm. İnanılmaz mantıklı. Katlıyorsunuz matarayı. İhtiyacınız olduğunda pat açıyorsunuz hemen. İçine su doldurabiliyorsunuz. Çok mantıklı. Bir de tabii ki telefonlarımızın sürekli şarjı bittiği için power bank olmazsa olmazımız. Bir dinleyicimiz şöyle bir ses kaydı göndermiş. Bakın ne diyor, bakın bakın.
4: Merhabalar, iyi yayınlar. Salim ben. Ya aslında bu uçakla da rahat yolculuk yapmak için onu yap, bunu yap, şunu yap. Vallahi hiç gerek yok. Size en kolayını söyleyeyim mi?
3: Söyle.
4: En kolayı nasıl uçarsın?
3: Söyle.
4: Birinci sınıf uçak bileti alıyorsun. Rahat rahat uçuyorsun. Bu kadar basit. Ne uğraşacağım başka şeyden? İyi yayınlar.
3: Salim, bu fikri mucidi gibi konuşmuşsun. Ama bu fikri daha önce daha çok parası olanlar ve para kazanmak isteyenler bulmuşlar, havayolu şirketleri. Birinci sınıf bilet satıyorlar gerçekten. Ben deneyimlemedim için bilmiyorum şimdi. Bilmediğim bir şey hakkında da konuşmak istemem yani. Gerçekten birinci sınıf koltuklar o kadar konforlu mu, çok merak ediyorum. Tecrübe eden varsa bana söylesinler.

Kaptan pilot buldum. Vallahi buldum. Kaptan pilot buldum. Ahmet yazmış Düsseldorf'tan. Diyor ki Lufthansa Hava Yolları'nda kaptan pilotum diyor. Ama konforlu uçmak isteyenlere kötü haber vereyim. Maalesef Almanya'dan giden uçaklarda first class yok demiş. Biz mecbur ayak hamaklarından devam. Ne güzel. Yok mu bir kaptan pilot olarak bize verebileceğiniz, biz ekonomik klaslara verebileceğiniz taktikler yok mu? Mesela üstüne mesela 100 euro daha eklesek ama sizin yanınızda uçsak olur mu? Kaptan pilotun yanında uçsak falan böyle. Söz, hiçbir butona basmayacağım söz.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Pasaportlar nerede?
2: Anne, my ladekabel.
1: Geç kalıyoruz, acele etmemiz lazım.
3: Sakin ol, Köln Bonn'dan uçuyoruz.
1: Ha tamam, bunu baştan söylesene. Zaten başka hiçbir havaalanına bu kadar hızlı ulaşamıyoruz. Tatil hep böyle başlamalı.
4: Üstelik 24 saat uçuşlar var. Köln Bonn Airport. Einfach näher, einfach entspannter.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM. Özyörem sucuğun sunduğu paydos keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.
1: Özyörem.

hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Türkiye'mizin en sevilen şeylerinden biri o İstanbul'daki kediler değil mi? Şimdi size öyle bir hikaye anlatacağım ki evlilik yüzüğüne paranız yetmedi diye üzülmeyeceksiniz. Çünkü bunu yaşayan biri evlilik yüzüğüne parası yetmediği için yavru kediyle evlenme teklifi yapmış ya. Ağlayacağım şimdi. İnanılmaz ya, adam resmen kediyi uzatmış, yavru kedi uzatmış sevdiceğine, benimle evlenir misin demiş. O da kabul etmiş, dünyanın en mutlu insanı, ağlıyorum galiba ben. Çok tatlı geldi bana, o yüzden böyle dedim. Yani bakın, evlilik teklifi o işte aylarınızı, hatta bazen yıllarınızı ayırıp ay ne alsam, şunu mu alsam, bunu mu alsam diye düşündüğünüz o pırlantalar, hatta birikim yaptığınız, hatta borçlandığınız o pırlantalardan belki daha mutlu eden bir şey yavru kedi. Yani bu yavru kedi şu an sembolik bir şey. Yani gitsin herkes birbirine yavru kedi alsın demiyorum asla. Ama ona özel bir şey yaptığınızı hissettirmeniz yeterli. Yani her kadın zaten üzerine düşündüğünüz her şeyi beğenir. Kimse sadece pırlanta beklemiyor sizden. Biraz o düşünceliliği de görmek istiyor ya. O yüzden hep evlilik teklifleri sürpriz yapılır ya. Beklenmedik bir anda. Neden? Çünkü onu düşündüğünü hissetmek ister karşıdaki. Ha zaten yıllardır 10 senedir birliktesinizdir. Sonra evlilik teklifi geliyordur. Yine bir şekilde o evlilik teklifinin geleceğini bilir ama sen yine de söyler misin? Bak şimdi 3 saniye sonra evlilik teklif edeceğim, tamam mı demezsin. Yine de sürpriz yaparsın bir şekilde. Neden? Onu böyle şaşırtmak istersin. Böyle onu düşündüğünü böyle ansızın söylemek istersin. O yüzden yavru kedi bulmuş. Elinde o var yani, ne yapsın? O da öyle bir tatlı bir jest yapmak istemiş. Benimle evlenir misin demiş. Sonra biriktirince alır pırlantasını. Ne olacak canım?

sabahtan beri bir dinleyicimle WhatsApp üzerinden şeyi konuşuyoruz. Business class'la first class'ın farkını konuşuyoruz. Bazı uçaklarda işte first class yokmuş ama business class varmış. O uçaklardaki farklar ne? Ya da işte business class'ta ne var da first class'ta yok? Pardon, tam tersiydi değil mi? Belli ki biz daha çok konuşacağız bunu.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum sayın oyuncu Özgecan Cıncık. Çok genç, şu anda Almanya, Berlin'de ve Mustafa Altaoklar'ın 17 yıl aradan sonra çektiği son filmi Gegen'den Storm'da rol alıyor. Bu da ilginç bir film. Çok önemli bir yönetmenin son filmde rol aldınız. Ne anlatıyor bu film?
2: Bu film yapay zekanın devlet tarafından yönlendirilmesiyle çok zeki olan yapay zekanın aslında insanları yönlendirmesini anlatıyor. 12 öfkeli adama birazcık benziyor. ve
1: esinleniyor o filmden.
2: Esinleniyor. Aynen öyle. 2030'larda Almanya'da geçiyor. Almanya'nın Rusya'yla savaşta olduğu bir zamanda ve sağ partinin başta olduğu bir zamanda geçiyor. Ben de bir mülteciyi oynuyorum.
1: Çok güzel. Peki bunlar tabii ki akla çok uzak varsayımlar değil. Çünkü zaten 2028'de ya da 2029'da Avrupa'nın, dolayısıyla Almanya'nın da Rusya'yla bir savaş içinde olabileceği görüşleri var. Hatta devletin önemli kişileri ya da NATO'dan önemli kişiler bunu seslendiriyorlar. Ve hatta ben de bunları okurken gazetede, şurada burada, medyada diyorum ki arkadaşlara Almanya'daki, ya böyle bir şeyden bahsediliyor, siz nasıl böyle rahat dolanıyorsunuz ortalarda filan diyorum. Herhalde burada devlete ya da sisteme güvenden dolayı insanlar pek de bunu kale almıyorlarmış gibi geliyor. Demek ki hem Mustafa hem siz bunu önemsediniz ve bu konuda bir önermede bulunuyorsunuz ya da bu konuda bir fantazi yapıyorsunuz. Tabii ki bu bir sanat fantazisidir ama olamayacak bir şey değil. Sanatçılar geleceği görürler.
2: Evet, kesinlikle.
1: Peki, peki. Nasıl geçti film çekimleri?
2: Çekimler çok eğlenceli geçti. Benim ilk profesyonel deneyimimde ve Almanca oynadım. Almanca oynamak beni birazcık başta zorladı. Orada işte dil koçları tutuldu vesaire. Orada böyle birazcık daha diğer arkadaşlarımdan fazla çalışmam gerekti. Ama çok okey yani. Zaten yaptığım şeyi çok sevdiğim için çok eğlendim. Mustafa Hoca'yla çalışmak çok
1: ama
2: eğlenceliydi.
1: Mükemmel bir Almanca'ya sahip olmanız gerekmiyordu zaten, oynadığınız rol bir göçmendi.
2: Evet, ama en azından Almancamın anlaşılır olması için.
1: Bravo, işte bu çok önemli değil mi? Peki bu Almanca konuşulan bir film sonuçta.
2: Evet, baştan sona Almanca.
1: Peki bu bir kısa film mi, uzun film mi, nasıl bir
2: uzun
1: film?
2: Metraj. Sanırım 1 saat 40 dakika sürecek toplam. Böyle sinemalara girmesini bekliyoruz biz de dört gözle.
1: Nasıl bir şeydi Mustafa Altaoklar'la çalışmak? Ben yıllar önce çalıştığım için biraz bilgim var. Son halini de sizden öğreneyim.
2: Evet, Mustafa Hoca'dan ben 2 sene kadar önce senaryo yazımı eğitimi almıştım. Biz o şekilde tanıştık. Ondan sonra kendisi, benim bir doğaçlama tiyatro gösterim vardı burada. Ona geldi ve dedi ki, aa kız sen iyiymişsin, gel bize bir audition ver.
1: Aa güzel.
2: Gittim, kabul etti. Tabii ki yani biz çok fazla Mustafa Hoca'yla dışarıda buluşurduk falan. Set ortamında birazcık daha farklı ve ciddi biriydi.
1: Tabii ki öyle olması gerekiyor.
2: Kesinlikle. Evet. O yüzden böyle biraz herkes, yani benimle birlikte çalışan bazı arkadaşlarımla da daha önceden çalışmış. Hatta çocukluklarını biliyor. Kendisi yetiştirmiş. Hepimiz böyle birazcık daha Mustafa Hoca'nın en profesyonel yönüyle tanışmış gibi olduk sıfırdan.
1: Ay güzel. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

Türkiye'nin önde gelen hastane ve klinikleri, doktorlarıyla sizler için Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'na geliyor. Estetikten saç ekimine ve diş sağlığına, kalp hastalıkları, ortopedi ve kanser tedavisine ihtiyaç duyduğunuz tüm branşlarda ünlü Türk doktorlarla birebir görüşün. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran'da Hilton Düsseldorf Oteli'nde. Fuara giriş ücretsizdir.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum oyuncu Özgecan Cıncık. Peki siz Merzifon'da mı yaşıyordunuz?
2: Ben ilk kendimi hatırladığım yer Merzifon'du. Babam asker olduğu için biz çok fazla yer değiştirdik. İstanbul'da doğmuşum. Sonra sanırım bir Ankara'ya gitmişiz. Üzerine Merzifon'a gittik.
1: Bu çok ilgimi çekti. Çünkü ben de askerlerden ve hukukçulardan oluşan bir aile mensubuyum. Benim büyüklerim de çoğunlukla askerdi. Nedense Merzifon'dan söz edilirdi. Hatta bundan çok zaman önce değil bir anda etrafımdakilere şeyi sordum. Ya Merzifon neredeydi ve nasıl bir yerdi? Ben hiç Merzifon'a gitmedim galiba ama nedense Merzifon ismini çok seviyorum. Merzifon'da yaşayan biri var mı aranızda? Daha önce bulunmuş biri falan diye sordum. Kimseyi bulamadım. Siz Merzifon'da yaşamışsınız. Nasıl bir yer?
2: Ben hatırladığım şey çok fazla parklarının, şelalelerin falan olduğu. Zaten Karadeniz'de olduğu için doğası muhteşem bir yerdi bence.
1: Hı hı.
2: Ve benim için çocukluğumun çok büyük bir kısmını ifade ettiği için çok içimde güzel bir şekilde kalmış yani çok
1: ne güzel,
2: seviyorum.
1: Ne güzel. Peki bir hayalin peşinden giderek Berlin'e geldiniz. Ve burada Fransızca telaffuzuyla söyleyeceğim. Cours Florent'da oyunculuk eğitimi aldınız. Yani aslında Fransız isimli bir okulda Almanya'da İngilizce eğitimi aldınız.
2: Aynen öyle. Biraz karışıyor.
1: Ne kadar sürdü bu eğitim?
2: 3,5 sene sürdü.
1: Güzel. Yani bu bir konservatuvar eğitimi midir?
2: Evet evet konservatuvardı.
1: Peki buraya nasıl kabul edildiniz? Zor olsa gerek.
2: Benim başvuru dönemim koronaya denk geldi maalesef. Normalde okulun yaptığı şey bir haftalık bir oryantasyon programını alıp ardından audition'la öğrencileri kabul etmek.
1: Güzel.
2: Ama ben uzakta olduğum için kendi odamdan kamera karşısında audition vermek durumunda falan kaldım. Birkaç tane bana sınav gönderdiler önden. O sınavları gönderdim. Genel kültür testi falan yaptılar. En son audition yaptım ve kabul edilip bir anda kendimi burada buldum.
1: Bu auditionlarınız İngilizce miydi?
2: İngilizceydi.
1: İngilizceniz iyi o zaman.
2: İngilizcem daha iyi.
1: Evet daha iyi ama oyunculuk eğitimi alabilecek kadar bir İngilizceniz var.
2: Evet.
1: Peki ve demek ki bir dil yeteneğiniz var ki son filmde de Almanca oynadınız.
2: Evet ben liseyi Almanca okudum. Oradan Almanca'yı biliyordum ama biraz daha akademik kısmını biliyordum. Filmde tabii daha çok sokak ağzıyla konuştuğumuz
1: tabii,
2: için. Ona çok hakim değildim. Ama İngilizce'de daha kendimi rahat hissediyorum galiba.
1: Peki bir de ezberiniz galiba iyi. Çünkü babanız asker ve onunla diğer asker arkadaşlarının ya da komutanların olduğu bir ortamda İstiklal Marşı'nın orijinalinin 10 kıtasını okumuşsunuz galiba.
2: Evet ben küçükken abim ezberlemesi gerekiyordu okul için. Ben de 3,5-4 yaşlarındayım. Yanında bir anda ezberlemişim. Sonra gidip babamların yanında okumuşum. Onlar da şoka girerek dinlediler falan.
1: Ve 4 yaşında da stadyumda bunu okumuşsunuz ve bu yüzden bu hikaye gazetelerde de yer almış.
2: Evet ilk sahne deneyimim
1: Vay
2: diyebilirim.
1: Vay be müthiş bir sahne deneyimi. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ve Dünya Futbol Şampiyonası'na kaç gün kaldı? 2 hafta kaldı. 2 haftadan
2: çok az bir zaman kaldı.
1: Heyecanlı maçlar bizleri bekliyor. Çok aynen. Güzel maçlar bizleri
2: ve çok ilginçtir ki Bielefeld Üniversitesi Dünya Kupası heyecanını bir nevi ölçecekmiş.
1: Nasıl?
2: 48 ülkeden 48 ayrı katılımcı bekliyorlar. Ve onların kollarına birer saat takacaklar. Hı. Ve maç esnasında o ülkelerin heyecanını, kalp atışlarını ve buna benzer bütün şeyleri ölçeceklermiş. Sadece bununla kalmayıp maçtan sonra ertesi günü o anki ruh hali falan aklına ne geliyorsa hepsini ölçeceklermiş.
1: Maçı kaybedince televizyonu kıran bizim taraftarlar var ya. Televizyona kurşun sıkanlar falan. ertesi gün Türk taraftarına soruyorlarmış. Hani saat nerede? Sinirden yedim.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Antalya, Boarding, Istanbul, letzter Aufruf, İzmir und Ankara.
1: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
2: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
3: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln-Bonn Airport.
4: Güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır.
1: Metropol FM.

kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird.
1: Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes
3: hervor.
1: Man
3: geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da...
4: Also ich glaube, dass es eher, dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da suç istatistikleri raporu açıklandı ve manşetlerde yabancı suçlular arttı, göçmenler suç istatistiklerinde öne çıkıyor. Almanya'da yabancı suçlular alarm veriyor manşetlere atıldı. Alman medyası detayları, rakamları ve analizleriyle biliniyor. Örneğin bir otomobil testinde lastiğin yol tutuşundan fren mesafesine kadar onlarca sayfa analiz ve inceleme yapabilir. Ancak konu yabancılar, yani göçmenler ve suç olunca nedense birçok medya kuruluşu rakamların arkasındaki nedenleri anlatmaktan çok sansasyonel ve çarpıcı başlıklara yöneliyor. Kriminelle Ausländer başlığı her zaman tık getiriyor, dikkat çekiyor ve maalesef birçok kişinin duymak istediği hikayeyi anlatıyor.
2: Laut Polizei stach ein Täter mit einem Messer offenbar wahllos auf mehrere Menschen ein.
6: Für dringend tatverdächtig wird dieser Mann gehalten, syrischer Staatsbürger.
7: Etwa jeder dritte Tatverdächtige hat nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
5: Oysa istatistiklerin detaylarına bakıldığında tablo o kadar da basit değil. Suç istatistikleri raporunda Almanya'da işlenen suç oranlarının neredeyse %36'sı yabancılar tarafından işlendiği belirtiliyor. Bu rakamların içinde Almanya'da yaşayan göçmenlerin yanı sıra turistler, iltica başvurusunda bulunanlar, yabancı öğrenciler ve ülkede geçici bulunan kişiler de yer alıyor. Üstelik söz konusu veriler, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş kişiler değil, polis tarafından şüpheli olarak kaydedilen kişileri kapsıyor. Fakat bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor.
8: Durchschnittlich sind es 580 Gewaltdelikte pro Tag, die in Deutschland stattfinden. Wir reden hier von Tötungsdelikten, von Vergewaltigungen, von gefährlichen Körperverletzungen auf sehr hohem Niveau, aber leicht absinkend.
5: Bu ayrıntılar çoğu zaman manşetlere taşınmıyor. Çünkü göçmenler suç işliyor, yabancılar suç işliyor söylemi

0: çok iyi satıyor. Peki neden gençlerin suç istatistiklerinde daha fazla yer aldığı, neden sosyal sorunların, eğitim eksikliğinin veya yoksulluğun suç oranlarını etkilediği aynı heyecanla tartışılmıyor? Çünkü bunlar çok karmaşık konular. Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk ve diğer göçmen kökenli insanlar her gün çalışıyor, vergi ödüyor, şirket kuruyor, doktorluk yapıyor, kamu alanında hizmet sunuyor, çocuk yetiştiriyor ve bu ülkenin ekonomisine ciddi ve büyük katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki bu gerçek hikayeler manşete taşınmıyor. Çünkü iyi entegre olmuş bir göçmen haberi değer taşımıyor. Ancak bir yabancının işlediği suç günlerce ekranlarda ve gazetelerde yer bulabiliyor. Bu nedenle suçla mücadele kadar rakamların nasıl sunulduğu ve kamuoyunun nasıl yönlendirildiği de aslında sorgulanması gerekiyor. Bunları sormaya ve sorgulamaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt.
2: Mit jeder Gewalttat, für die ein Mensch ohne deutsche Staatsbürgerschaft verantwortlich gemacht wird.
3: Dass mehr darüber geredet wird und deswegen das Gefühl aufkommt, dass es so wäre.
4: Man geht schon auf die andere Straßenseite, wenn man irgendwie sieht, da sitzt.
5: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: benim şarkılarımsın.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Sen kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin gittin.

Kolay mı? Kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

gücüm. Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızım.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

bilmeme, görmeme, sarıp da sevmeme yazık. Sen de saklı kalbinin tüm

anlık gelişmelerle sosyal medyada da sizinleyiz. Metropol FM, NRV Facebook ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Stabilisierung unserer Gesellschaft.
1: Bu saldırıların hedefinde ekonomi, sanayi, devlet kurumları ve resmi daireler var. Siber saldırılar farklı amaçlarla kullanılıyor. Sabotaj, casusluk, dezenformasyon ve şantaj bunlardan bazıları. Yeni yasa tasarısıyla Almanya siber saldırılara karşı daha hızlı ve daha güçlü tepki vermek istiyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün sen de gelir de seversin diye